0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar Beyler Festivali'ne herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda kulaklarınızı ulaştırabilmek adına bendeniz Tümer Kansöğüt. Hafta içi her gün olduğu gibi bugünden itibariyle mikrofon karşısındayım değerli dinleyenler. Hepinize muhteşem bir gün diliyorum. Yine günün keyifli şarkılarıyla 120 dakikaya yakın burada olacağız.

0: da duvara, elime koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: 8 Haziran 2026 günlerden pazartesi bugün. Yepyeni bir haftaya başladığımız şu dakikalarda günün enerjisi yüksek şarkıları da kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Artık yazı getirdik ve yaz tatili planları yapılıyor. Kimileri de çoktan hazırlamıştı bu planları. Ama hafta boyunca yağışlar zaman zaman etkili olmaya devam edecek. Hatırlatalım, bugün Ege kıyılarında yüksek sıcaklıklar var. İzmir, Muğla, Manisa civarında 35 derece, Muğla'da 38 derece gibi yüksek sıcaklıklar görülüyor. Yine Adana'da da 35 derece, Şanlıurfa'da 37 dereceye kadar çıkıyor hava sıcaklıkları değerli dinleyenler, hatırlatmış olalım. Detayları inceleyeceğiz, ayrılmayın.

Güne dair sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. Son yıllarda iç mimari ve dekorasyon dünyasında belki adını sıkça duyduğunuz Japandi terimi vardır. Duydunuz mu daha önce? Japon minimalizmi ile İskandinav tasarım anlayışını bir araya getiren dekorasyon stili adını Japon, yani Skandi kelimelerinin birleşiminden alan bir yaklaşım. Sade ama sıcak yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor efendim. Her iki kültüründe doğada işlevselliğe ve yalınlığa verdiği önem sayesinde ortaya çıkan Japandi yalnızca bir dekorasyon trendi değil, aynı zamanda daha sakin ve bilinçli bir yaşam biçimi olarak da görülüyor.

Japandi'den bahsediyorduk değerli dinleyenler. Ne bu Japandi? Japon tasarımındaki dinginlik ve sadelikle İskandinav tasarımındaki konfor ve işlevselliğin birleşiminden doğan bir dekorasyon anlayışı diyebiliriz. Japon kültüründeki wabi-sabi felsefesi, kusurlardaki güzelliği ve doğallığı öne çıkaran İskandinav kültüründeki de işlemiştik aslında bu konuyu, hige anlayışı sıcak ve huzurlu yaşam alanları yaratmayı amaçlıyor. Japandi de bu iki yaklaşımı dengeli bir şekilde harmanlayarak hem estetik hem de yaşaması keyifli mekanlar oluşturuyor gerçekten. Görsellere baktığınızda daha fotoğraflarıyla bile dinginleşiyorsunuz Japandi tarzı evlerde.

8 Haziran 2026 günlerden Pazartesi Festivali İyi Müzik sizleri selamlamaya devam ediyor değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha keyifli, kaliteli, mutlu, huzurlu, güzel bir gün dileyelim. Güne dair sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Onlara güzel bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde sizlerle buluşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Milli takımımız biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri'nde ve turnuva çok yakında başlıyor. Artık Türkiye'nin ilk maçıyla birlikte ilk mücadelesinde izleyeceğiz. Venezuela'ya karşı bu arada bir hazırlık maçı gerçekleştirdi milli takımımız ve 2-1'lik bir galibiyetle ayrıldı maçtan. Keyifle bir kez daha kutlamış olalım milli takımı da. 13 Haziran itibariyle başlıyor karşılaşmalar, mücadeleler. Avustralya ilk rakibimiz olacak ve Türkiye saatiyle saat 7'de oynanacak. Sabah 7'de bu mücadele, hatırlatmış olalım.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. University of Arizona ve University of Missouri Kansas City araştırmacıları tarafından yeni bir çalışma yapılan modern toplumda günlük yüz yüze konuşma miktarının belirgin şekilde azaldığını ortaya çıkardı. 2005 ile 2019 yılları arasındaki verileri inceleyen araştırma, insanların günlük ortalama konuşma miktarının zaman içinde azaldığını ve bu azalmanın da yaklaşık her yıl 338 kelimelik bir düşüş eğilimine karşılık geldiğini gösterdi efendim.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Giderek daha az konuşuyoruz. Az önce yapılan bir araştırmadan bahsetmiştik ve baktığımızda her yıl yaklaşık 338 kelimelik bir düşüş yaşanıyormuş efendim günlük konuşma miktarında. Gerçekten giderek konuşma kayıpları yaşanıyor aslında. Küçük konuşmaların da kaybı diyebiliriz. Bunda en önemli etkense tabii ki dijitalleşmenin etkisi olarak gösteriliyor. Yaş gruplarına göre farklılıklar da var bu arada. 25 yaş altı bireylerde günlük konuşma kaybı daha hızlı gerçekleşiyormuş. Yazılı iletişim konuşmanın yerini tutuyor mu? Bu da araştırılıyor ama buna da yine ses tonu, mimik ve anlık tepki gibi unsurları içermemesi nedeniyle yüz yüze konuşmanın yerini tam olarak doldurmadığı belirtiliyor ve daha sessiz bir sosyal hayata doğru da aslında adım adım ilerlediğimizi nasıl olduğunu bu haberle de bir kez daha görüyoruz diye.

Festivalli günün en kıymetli şarkılarıyla birlikte çıktığımız müzik yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha keyifli anlar diliyoruz. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Onlara güzel bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, güne dair en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde iyi müziğin tadını çıkartmaya devam edenlere selamlar. Efendim, yaz geldi. Yazın güzel bir noktası da o kuş cıvıltıları, değil mi? Ancak bazen kuşlar balkonlarımızda bıraktıkları o küçük lekeler hem hijyen hem de sağlık açısından oluşturdukları riskler nedeniyle balkonlarımızda istenmeyen canlılar olabiliyor efendim. Buna da dair de uzmanlar bir açıklama yayınlamış. Çok güzel bir başlık aslında. Onları korkutmadan, incitmeden oradan uzaklaştırmanın bir yolu var diye. Eski CD'ler, alüminyum folyo gibi nesneleri işte balkonunuza asarsanız, balkonunuzda bulundurursanız eğer ki güvercinler, kuşlar tarafından daha ziyaret edilen bir alan olur balkonunuz diyor uzmanlar efendim. Onları korkutmadan, incitmeden, değil mi? Günün iyi şarkılarıyla festival devam ediyor. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
8: Hanımlar beyler, güne dahil en sevdiğiniz şarkı sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü 120 dakikaya yakın buradaydım. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden haftanın ikinci gününde tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotini. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilanda 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
10: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: okulda olmadığımı bilmen.
1: Gülten Nesinoğlu ile uyanıyorum.
2: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
3: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
4: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
5: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
6: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
7: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

Radyo City'de radyoterapide olan tüm dostlarımıza günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın diyelim. Güzel bir hafta dileyelim. Güzel bir program dileyelim. Güzel bir gün dileyelim sevgili dostlarım. Kalimera, kalimera, kalimera, kalimera, kalimera, kalimera diyelim. Kim bu Gürkan diyen? Kim bu Gürkan diyen? Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarına da günaydınlar diyelim. Onlar zaten bir kere dinledikten sonra bu programın müptelası oluyorlar sevgili dostlarım.

sizlerden, sizi bizlerden. Ömrümüz boyunca hep bir gönülde, hep bir radyoda, hep bir programda koysun inşallah. Böyle sağlıklı şekilde, güzel bir şekilde birbirimizle iletişim halinde olalım inşallah diyelim. Gelsin günaydın mesajları. Gelme sırasıyla, geliş sırasıyla günaydınlar diyelim. Paşalı dostuma günaydın diyelim. Hollanda'ya günaydınlar diyelim. Burak Molla kardeşime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın diyelim. Mehmet Hüseyin Agam'a günaydınlar. Kalimero, kalimero, kalimero diyelim. Adem akraba abime kocaman günaydın, kocaman, kocaman, kocaman, kocaman, kocaman günaydınlar diyelim. Kalfa Pastanesi'ne, bütün ekibe günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Özkan abiye günaydınlar, tüm ekibe günaydınlar. Ahmet günaydın, Ahmet günaydın, Ahmet günaydın. Kırılsın ellerim niye yarıya gençliğim gidiyor, tutamıyorum Ahmet. Günaydınlar. Nermin Beyhan ablam günaydın, hayırlı haftalar olsun inşallah, kolay gelsin demiş, teşekkür ederim, sağ olasın. Gürdal Sali günaydın, iyi haftalar, iyi taraflar olsun demiş. Günaydın Gürdal, günaydın Gürdal, günaydın Gürdal, günaydın kral, hayırlı haftalar olsun demiş. Mehmet, Mehmet günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hasan Kaşıkçı abim günaydın, iyi haftalar kardeşim demiş. Günaydınlar Hasan abime, günaydınlar Hasan abime. Günaydınlar Zülfiye Yılmaz, günaydınlar Belçik Bey'e. Günaydınlar Turan abime, günaydınlar Turan abime. Turan abi, Turan abi, Turan abi. Turan abi cumartesi ne kadar çok yerde düğün vardı, ne kadar çok yerde nişan vardı. İlk defa bu kadar her yerde düğün, her yerde nişan, her yerde bir şeyler vardı cumartesi akşamı. Günaydınlar Karaçanları yakmışsın doğru mu demiş Yasin Kaleci. Karaçanlar yanıyor, polis beni arıyor. Karaçanlar yanıyor, polis bizi arıyor. Hayatımda yaşadığım en güzel, en eğlenceli nişanı yaşadım. Hayatımda gördüğüm en güzel, en eğlenceli, en cana yakın, sevdiği herkesi öpen damatla karşılaştım. Damatla gelin de ikisi de birbirine çok uygun. Ben öyle böyle kıpır kıpır, efendim, içi sevgiyle, neşeyle dolu insanları çok severim. Sevgisini gösteren insanları da çok severim. Zaten Çiko benim adinamyam biliyorsunuz. Çiko'yu çok severim. Bir kez daha çok sevdim Çiko'yu. Siz önüne geleni öpen damat gördünüz mü? Önüne geleni öpmedi yalnız. Sevdiklerini öptü. Yaşa. Sevdiklerinizi öpün. Sevdiklerinize sarılın. Sevdiklerinizi, sevdiğinizi belli edin. Bu çok önemli sevgili dostlar. Çünkü bir bakmışsınız bugün varız, yarın olmayabilir, yarın olmayabiliriz. Böyle bir dünyada yaşıyoruz.

tanesi. After nişan partide harikaydı. Just like. O gözlükler, o flash gözlükler. Gökhan Karali. Günaydınlar. Nasılsın be Beter? Ve günaydın mesajının altına gelen günaydın mesajlarıyla devam edelim. Ayla Mehmet, Özcan Hasan, Leyla Aynur, Sevcan Güverenim ablam diye o güzel çiçekler. İsmail Sar, Güner ablam, günaydınlar. Bismillah. Sezgin Kocamemir Amsterdam'a günaydınlar. Nermin Beyhan, Bülent Yusuf, İrfan İbrahimoğlu ağabeyim, Hüseyin Yoluç, Ekrem abi, Nurşen abla, Taner Hasan, Erkan Ducan, Selçuk Bekir, Sefer Şah Sakin, Mehmet Hüseyin Agam'a günaydınlar. Tayfun, günaydın. Tayfun Gülcan, Tayfun günaydın. Fatma İbrahim ablama günaydınlar. Ali İstantanyolu günaydın. Ali Ayla Bayram günaydın. Ali Belginesin günaydın. Leblebci Hüseyin Aga, Galimero, Haşmet'in yanındaki sen misin demiş. Fotoğraf göndermiş. Yasin. Ben miyim o? Benim o. Haşmet zayıf çıkmış, ben şişman çıkmışım. Tam aksine Haşmet'e bir göbek var maşallah. Göbeğin Haşmet'i var. Haşmet hep oturduk için üstünde oturdu. Bırak sen ya. Buraya yaşlanmış, Haşmet yaşlanmış. Hey.

Ahmet Bayram, Ahmet. Ahmet Bayram. Ahmet günaydın, Ahmet günaydın, Ahmet günaydın. Adrianopolis Termaya Tuzcuköy'e günaydınlar. Adrianopolis Terma Tuzcuköy'de ne var diyeceksiniz? Neler var, neler var, neler var, neler var, neler var. Anlatacağım efendim. Hadi Osman Aga.

bu Just Green organik ürünler henüz elime geçmedi ama ya bugün ya yarın elime geçecek inşallah. %100 doğal güçlü temizlik. Evinizde doğallığı ve hijyeni bir araya getiren Just Green. Yunanistan'da. Green Thraki güvencesiyle üretiliyor sevgili dostlar bunlar. EcoCert sertifikalı ürünler doğal içerikleri ve çevre dostu yapısıyla güvenilir temizlik sunuyor. Lime kokulu bulaşık deterjanı, portakal kokulu bulaşık deterjanı, renkler ve beyazlar için çamaşır deterjanı, lilyum kokulu yumuşatıcı, bebek çamaşır deterjanı, bebek biberon ve emzik temizleyici. Aileniz ve sevdikleriniz için yepyeni bir dönem başlıyor. Etkili, çevreye duyarlı, %100 organik temizleyiciler bunlar. Yalancısın inanamam Osman Aga. Yalancısın inanamam Osman. Durmuşum anonistazım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Durmuş, günaydın, durmuş, günaydın, durmuş, günaydın, durmuş, günaydın, durmuş. Gökhan nasılsın Gökhan? El apame. Faruk Ali günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Tarlalarına günaydınlar, haşlama tarlalarına günaydınlar. Bağlara, bahçelere, kiraz tarlalarına. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Erdem Kamber. Günaydın Gürkan abi, haşlama çeken klarnetçi Feridun abi de günaydın demiş. Feridun abi de iyisi. Feridun günaydın, Feridun günaydın, klarnetçi Feridun'a günaydınlar. Halil, Haliloğlu, Halil günaydın.

0: Dükkan köşe esnaf Ayşe. Ayşe abla açmış mı dükkanı? Ayşe abla. Dükkan köşe esnaf Ayşe, günaydın. Günaydın Batı Trakya'nın süslemecisine. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Dükkan köşe esnaf Ayşe, günaydın. Hasan dostuma Çanakkale'ye günaydınlar. Günaydın dostlar, hayırlı programlar derim. Hüseyin, Muharrem abi ve diğer arkadaşlar için gelsin sağdaki şarkılar dostum demiş. Elseden dostuma günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. İskeçe'de Perihama günaydınlar. Yarın sizin sponsorluk ama bir kereden bir şey olmaz. Bir kere söyleyelim. Gastra Oval MAG 38 santim 13 euro Perihom'da. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Çamaşır aplos tarası 18 metre metalik 11 euro. 40 watt pervane 20, 90 watt pervane yellenin 38 euro. Perihom'da, Siras 3'te, Skeçe'de, pazar yerinin olduğu yerde.
1: Hazır mıyız?
0: Hazır mısın Oğuz?
1: Geliyor
0: Ne gireyim ben?
1: Eller havaya.
0: Elleri havaya kaldır Oğuz. Oğuz'uma Mehmet'ime günaydınlar. Günaydın Gürkan Bey kardeşim, geçilmez Çanakkale'den selamlar, saygılar demiş Abdullah Erkan Bey abime günaydınlar. Mehmet Nazif Agam'a günaydınlar. Hatice ablama günaydınlar. Meşe'ye günaydınlar. Yar. Fenerbahçe'mizin yeni başkanı hayırlı olsun. Aziz Yıldırım başkan, Fenerbahçe şampiyon demiş Hasan Aşıkça Bey'im. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Mehmet Kara kardeş günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kafa Pastanesi, harika lezzetler Kafa Pastanesi'nde, harika fiyatlar Kafa Pastanesi'nde, muhteşem lokumlar Kafa Pastanesi'nde. Kafa Pastanesi her alanda fark yaratmaya devam eden sağlık pastanesi sevgili dostlarım. Kafa Pastanesi'nde içi lotus dolgulu, dışı çıtır çıtır purakileri deneyin. Bayılacaksınız Kafa Pastanesi'ni bu pastanesinde içi lotus dolgulu. Dışı çıtır çıtır purakileri deneyin. Bayılacaksınız.

çamura mı düştün Mehmetsiz? Hanım ölü vakit sentensiz. Oy oy oy oy oy. 18 metre aplostana yoktur Gürkan abi. Orada bir komu olması lazım. Günaydın demiş Aykut var. Toplamda 18 metre oluyor. Yani anladın mı? Yani açınca bütün zavazingolarını, bütün çamaşırları serince öyle hesaplanıyor aplostanalar. 18 metre. Yani anladın mı? Yani serecek alan 18 metre. Yani serilebilir alan 18 metre. Ama sen de kara cahilsin Aykut, vallahi billahi kardeşim. Kalim merake kalim evzomaza filli mugürken leyvalikan solistik kanume. Dik kanume. Vallahi sizin şeyiniz olmasaydı, düğününüz olmasaydı, nişanda olsaydınız bir o kadar güzel olacaktı. Bir şey söylemek istiyorum. Ben her zaman beğendiğim şeyleri söylerim, beğenmediğim şeyleri söylerim. Yalnız DJ muhteşemdi bak. Nereden bu kızan dedim, sordum. Bu kızan dediler, Dolu Afan'dan dediler. DJ, nişanda DJ vardı. İlhanların düğünü olmasaydı İlhan'la durmuşlar gelecekti. En azından durmuş gelecekti. Fakat onların düğünü vardı. Tabii o zaman canlı olunca bir başka güzel oluyor da DJ de hiç çok memnun etti bizi. Çok güzel oynadı. Çok güzel oynadı. Çok güzel. İlhan gördün mü? Çık, önüne gelen herkesi öptü. Bütün sevdiklerimi öpeceğim Bayşam dedi.

0: Sizin Gürkan abinizi Tarkan sandınız galiba. Senin Instagram hesabına kaç para aylık yatı yaydı. Sen bir fenomensin Ali Usta Ali. Ali.
1: Anam hasta, Gürkan abi yardım eder misin? Gürkan abi, anneme yardım et Gürkan abi, Allah da sana yardım etsin. Günaydın kral Gürkan abiciğim, nasılsın? Günaydın güzel abiciğim benim, nasılsın, iyi misin? Gürkan abi bize yardım et, annem çok hasta. Yardım eder misin Gürkan abi? Sakın ulaş bize. Ya anneme ulaş ya bana.
0: Annenin neyi var? Hadi geçmiş olsun. Çok hasta derken. He? Ali. Sen bir fenomensin. Ali. Annene sevgiler saygılar, geçmiş olsun. Daha sonra konuşacağım ben seninle Ali. Rıdvan Ali'yim. Tütün tarlasında vay ne güzel tütünler, vay ne güzel marul gibi tütünler, kıvırcık kıvırcık. Vay günaydınlar, maşallah nazar değmesin, maşallah nazar değmesin. Skutta seni öptü gördüm demiş Yasin. Yanlış görmüşsün. Okuma Çiko. Durmuş Harmonistas abim, ne oyunlar attım bravo demiş Durmuş. Vallahi billahi bende ne performans varmış hakikaten. Tanju dedi abi, Gürkan abi dedi, ben dedi topçuyum dedi. Ben dedi topçu olmama lazım, elim ayağım kesildi, ben dedi yoruldum, sen dedi nasıl bir şeysin dedi. Ya Çiko geldi göbeğime dedi, bak dedi onun göbeğine dedi, dümdüz onun göbeğine dedi. Ya vallahi billahi, vallahi billahi. İyiymiş o zaman diyor Aykut ya. Onları öyle hesaplıyorlar arkadaşım. Sen de bir şey bilmiyorsun. Şapçıyı Ali'ye şaba demiş. Şapçıyı Ali'ye şaba demiş İlhan. Bana bir video göndermiş. Ne bu video?

Bu arada nişanın güzelliğine güzellik katan, daha sonra anlatacağım hepsini, Veysel'e de şaba. Sadece Fuzum'a şaba. Ama net ünlü ne şaba parası topladın Veysel ama. Çiko en azından sana 200 euro şaba parası attı. Veysel yemeğe götür bizi. Veysel bizi yemeğe götür Veysel. Meganos davulcuz Veysel. Mert yine orada otursun evde pastanede, oram ağrıyor, buram ağrıyor, ensen tutuldu. Tansiyonum indi, tansiyonum çıktı. Abim ne yeni bunlar abim, bastır demiş.

Ay, sponsorlara bakacaksa bu donasım geliyor artık. Başka sponsor almayalım Ferhat, Ferhat abicim diyecektim. Fikret abicim, Ferhat abi nerede çıktı? Başka sponsor çıkmadan başka sponsor almayalım. Yoksa kendimi intihar edeceğim, asacağım kendimi. Asacağım kendimi, asacağım. Abba oynayasın bak Gürkan abi demiş Erdem. Al bakalım közü benden. Oynarım. Hayatı benim çok sevdiğim bir şiir var, sonra aktaracağım onları sana. Hayatı öyle yaşamak lazım size, sana demişim. Yaşadın mı yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi. Eğlenirken yoğunluğuna yaşayacaksın. Yoğunluğuna hissettiğin gibi içten eğleneceksin, çöveceksin, zıplayacaksın. Uykun geldi mi eşek gibi uyuyacaksın. Sevginin bitkin kalmalı öpülmekten, sen bitkin kalmalısın koklamaktan bir çiçeği. Ahmet kardeş günaydın, günaydın, günaydın kardeş, günaydın kardeş.

Beter olsunlar, beter olsunlar şişabı. Faros'a çok teşekkür ederim. Faros Fener'de, Fener'in en tepe noktasında. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow diye martı sesleriyle denizi yoku denize yukarıdan bakarak balık yiyin, et yiyin, köfte yiyin. Faros'ta. Faros'ta her cephe uygun fiyatlar var ve Faros sevgili dostlarım. İsterseniz sadece kafe olarak da gidebilirsiniz. Oturun kahvenizi için tatlınızı yiyin. Denizi seyredin Faros'ta. Fener'de Faros. Herkes biliyor zaten Faros'u. Fatih'e günaydınlar. Fatih Trampa'ya günaydınlar. Horyatikes Gepses Yufkalar. Kavala'dan. Efendim Evros'a kadar bütün bakavya marketlerde 2015 yılından beri staçta pişmiş börekli yufkaları bulabilirsiniz. Fatih farkıyla. Mona Lisa sabah saat 9'da açılıyor. Efendim öğlen 3'e kadar hizmet veriyor. Salı ve perşembe günleri öğleden sonra da açık. 1270 tane kiralık ya da satılık gelinlik. Azınlığın ve çoğunluğun tecrübe tercih ettiği 30 yıllık tecrübe gelinlikte. Ayrıca gelin yolu süslemesi, canlı çiçeklerle, buketlerle süsleme, gelin arabası süslemesi ile de fark yaratmaya devam ediyor. Maşallah çok arkadaşıma elimdeki sudan dolayı o öpmeler. Hayırlı olsun kardeşlerime. Allah tamamı neredesin inşallah demiş. Elindeki pembe sudan dolayı. İlkan. Vodka, roka demişim. Vodka, vodka ben de bana ne verdilerse içtim. Ne verdilerse hayır demedi elime. Göze kadar. Ondan öyle zıpladım. Sen benim zıplama videolarımı gördün mü? Onları da yollayayım ben sana. Dur. Gözlüklerimi gördün mü sen benim gözlüklerimi? Kustika gözlük ya. Ha? Tam pustik hata gözlük ya bu tam. İdres defile tam geliyor mu?

birilerine bir şeyler yollarken, ilk hani video yollarken şarkılarım da bitiyor. Allah'ım yarabbim sen, Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya bas, buradan da buraya bas, buradan da buraya bas. Bak After Party'nin fen videosunu gönderdim. After Party'de kudurduk, dansa kuduro yaptık, dansa kuduro. Ve sevgili dostlarım, Giratos Aratos köyünde Karacaoğlan'ın merkezinde harika lezzetler şimdi taverna olarak hizmet veriyor. Karacalkaya muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri Giratos'a da günaydınlar. Taverna olarak da hizmetinizde. Kedilerinize, köpeklerinize yemler, kroketler. Şimdi ben Kefalonya'ya gitmezden önce kedilerime, köpeklerime kroketleri alacağım. Pazar günü gidiyorum kısmetse. Uçuyorum pazar günü. Hazırlayacağım Coşkun'dan ki bizim evdekiler aç bırakmasın kedileri, köpekleri diye. Sizler de kedilerinize, köpeklerinize, kuşlarınıza yemler alın, kroketler alın. Vitaminler alın, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapacak olanlar. Coşkun'dan alın sevgili dostlarım. Elmoliko Kosmopolis'ten çıkın. Gümrücün içine doğru ilerleyen 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada Tinyatika Pharmaka yazan yerde Ayşe Mertoğlu ablanın yanında kim var? Efendim Devletoğlu var. Devletoğlu marka, Devletoğlu kalite. Devletoğlu Şapçıda, Gümrücün'e de Dedanş'ta. Devletoğlu hasta evde yatalak olan, hastası olanlar, maaş bağlatmak isteyenler, engelli maaşı için Devletoğlu. Devletoğlu yalanca bilmeyenler için, devlet dairesinde işi olanlar için özel KET niteliğinde vatandaşa hizmet bürosu Devletoğlu sevgili dostlarım. Devletoğlu'na çok teşekkür ediyorum programı yaptığı katkılardan dolayı. Ve Agora Plus'lar Yarımçınar'ın karşısında Gümrücün'de, konsolosun arka sokağında, marketçilik alanında uygun fiyatlarıyla fark yaratmaya devam eden marketler zincirleri. Günaydın abi, hayırlı sabahlar, güzel hafta olsun. Frankfurt'tan selamlar. Geçen hafta rahatsızlığımdan dolayı yazamadım demiş İlyas. İlyas'ım geçmiş olsun, hayırdır? Geçen hafta en son çarşamba yazmışsın, ondan sonra bir daha yazmamışsın.

Ama sen sıpçıklı gibi çürümüşsün orada. Bir de yırtık tişört üzerinde. Ne içirtiler sana bu kızanlar demişti. Tişört yırtık mı? Hiç farkında değil. Neresi yırtık bu tişörtün? Vallahi hiç ne içirttiklerini bilmiyorum. Ne verdilerse içtim, ne verdilerse içtim. Gözlüklerimi gördün mü? Ha? Sende var mı öyle? Pustiko gözlük var mı öyle sende? Hangi kan? Hangi kan? 40'tan sonra azanı teneşir, 50'den sonra azanı ne paklar onu bilemiyorum.

Özgür Kara. Yanmaya da alışıyorum. Günaydın Gürkan, iyi haftalar. Güne sayende gülerek başlıyorum. Ta gözlüklerine çok güldüm. Teşekkürler güldürdüğün için, kolay gelsin demiş Özgür Kara. Ben de teşekkür ederim, sizler de beni güldürüyorsunuz, sağ olun. Tam tekerle gözlük.

Aydın Yılmaz Kazım Bulgaristan'a günaydın, günaydın, günaydın Yılmaz abi, günaydın Yılmaz abi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gün gelir de beni Sarıyer de dedi, Türk olduğunu bilir miydin dedi, adını unuttum ama dün bir arkadaşla tanıştık. Valla unuttum adını, kusura bakma, bilirdim dedim. Dün Eora'yı sponsor aldık. Eora. Eora'nın sahibi dedi ki önce dedi gel dedi dene dedi bizim dedi bifteklerimizi dedi lezzetlerimizi dedi ve söyle dedi radyoda dedi de şunu söyle dedi. Ürünlerimizin spesyal bir pizzamız var, onun dışında hiçbir üründe dana eti yok, öyle jambon mambon bir şey koymuyoruz. Hatta bifteğimiz çok güzel dedi, dedim deneyeyim biftenizden o zaman madem bedava cabadan da. Bana bir biftek götürdüler, of. Kalın kalın kıyması, kaşarı maşarı kavrulmuş böyle karamelize edilmiş soğanıyla kızarmış patatesleriyle hepsini yedim. Bana bir de köşk verdiler. Gonca gidik bir köşk. Gerildim, yattım oraya. Yattım gerildim. Allah billah, ünlü olmak böyle bir şey işte. Ünlü olmak da böyle güzel bir şey. Hem zevkimi sefamı sürdüm hem de adamların parasını alacağım. Siz nerede? Arogi'de, Fener'de Eora'yı tercih edin. Efendim denizi dedi ki en güzel denizimiz dedi yan tarafla dedi. Bizim dedi deniz Fener'deki en deniz güzel deniz dedi. Biliyorum dedim, buraya geleyim ben zaten dedim. Dedi ama dedi ben bize gelmiyorsun dedi. Dedim yan tarafa gelirim dedim. Şimdi dedim seni sponsor aldım, size geleceğim. Tabii burada olduğum müddetçe. Doğru, geçen sene dedi geldin buraya dedi. Hayır dedim, hiç gelmedim dedim. Bizim mekanımız yan tarafta ama yan taraf şimdi artık onlar da reklam versin. Onlar da reklam yapalım. Yan taraf üst taraf fark etmez. Önemli olan reklam gelsin. Eora. Böyle çok güzel köşkleri de var. Ailece gidip orada oturabilirsiniz köşklerde. Efendim işte bifteği de çok güzel. Deneyin bifteğini. Dana bifteği. İşte tavuk kroket var. Çok güzel pizzalarımız var. Bayılıyorlar pizzalara dedi. Gidip teker teker bütün lezzetleri deneyeceğim inşallah. Ve ne var? Ay biz bize kız kıza yok. Biz bize kız kıza merhaba yazar. Hazır mıyız eğlenceye? Ayın 26'sına ne kaldı ki? 26 Haziran'da muhteşem bir eğlence var. Nurgül bana küstü yazmıyor. Oh kafam rahatladı vallahi billahi. Hep de böyle küskan Nurgül, hiç yazma iyi mi? Para mı ver yeter. Parayı ver hiç yazma. Hiç ses çelsin çıkmasın. Önceden gönderilerim önderilerim bir yenirdi bilmem ne yaptı Nurgül kızdı. Zaten bir hafta içinde iki kişi programdan gitti. Nurgül de giderse hiç şaşmayın. Yeter ki ben paramı alayım, ondan sonra nereye gidersen git Nurgül. Biz bize kız kıza. Posidonya'da düzenlenen ilk kadınlar günü eğlencesi bu. Posidonya'nın yemekleri 10 numara 5 yıldız. Zaten İlkanların orkestrası da 10 numara 5 yıldız. Eğlencenin güzel olacağı şüphesiz. Hiçbir şey olmasa bile sırf o patates, aman şey patates demişim, dolgulu biftek için giderim oraya. Vallahi billahi gidelim. Harika salata çeşitleriyle donatılacak masa. Ana yemekte her şey olacak ve dolgulu biftek olacak. Efendim çekilişler olacak. Eczizan Esma Nurgül Posidonya. İkisi düzenliyor. Esma ile Nurgül düzenliyor bu eğlenceyi. 26 Haziran'da Posidonya'da saat 6.30'da açılış, biraz erken ama kendileri bilirler. Demek ki gündüzden başlayacaklar eğlenmeye. İçki yok, alkollü içki yok. Alkollü içki alınca bayanlar kocalarını dövermiş evde. O yüzden alkollü içki yok. Yemek ve içecek dahil fiyat da muhteşem. 15 euro de capende euro de capende euro de capende euro. Günaydın Aynur ablam. Günaydın abim, nasıl, bomba gibi miyim? Günaydın Necdet abime, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Sesli okuma. Psikolojik de olabilir bak o. Bak o psikolojik de olabilir. Dur şimdi ben yazacağım sana. Gördüm Face'te seni pembe gözlüklerinle demiş Özdurkan'a.
Ama çocuğum karnem almadım, o cumartesi akşamı gözlüklü malo demiş leblebici Seyrek, ama after party'di be, after party'di o be. Ama içtik suyu, içtik suyu, içtik ayranı, Max ayran çok ayran yollamış, Veysel getirmiş. Hep o Veysel'in yüzünden, hep o Hızır'ın Veysel'in yüzünden, dinleyen beni Veysel. Arabanla taşımış torba torba ayranları, mahvetti beni. Mahvetti bizi, mahvetti. Bir tane bir milletvekili vardı, Hasan Celal Güzel. Rahmetli oldu galiba. O gördü, herkes öperdi. Çiko da içti ayranları, içti ayranları. Çiko da tuttu, herkesi öptü. Herkesi öptü. Kahveyi unuttuk amca diyor Gök. Ah, kahveyi unuttum. Yaşa bak Gökhan Bey, yaşa, en önemli şey. Yemekten sonra kahve de var. Nurgül'ün eğlencesinde. En önemli şeyi unuttuk, bana hatırlatın, unutursam. Nerede, her şey nereden çıktıysa bu kahveden çıktı zaten. Yemekten sonra kahve de var. Kahve de var.

Yalnız davulcu çok felaketti. Çıkıyor hep davulcuyu öptü diyor leblebici Hüseyin Agam. Davulcu ne şaba parası topladı sen biliyor musun? Ha? Hep onluk yaptırmış. Çiko cebini doldurmuş. Nah de bu kadar bak cep. Hep Veysel'e yapıştırdı onları. Davul Veysel'in davuluna. Veysel eve giderken bir yerde sıkıştırıp onu paralara alasım geldi. O derece. Veysel Çiko'nun kolitozu. Bir de o uzun boylu zürafa boylu kızan var. Hani vinç gibi geranoz gibi ha o da öyle. Hani onunla öpüyor sonra. Ha kızanlık arkadaşım. Salih Mesut Salih nerededin sen cumartesi be? Günaydın. Hilmi Şerif günaydın. Fisun Hanım günaydınlar.

Trakya Mobilya'nın teşhir yerindeki mobilyaları gidin yakından görün. %40 indirimli harika mobilyalar her iki şubesinde de, hem ana şubesinde hem ikinci şubesinde. Konsos arka sokağında Marinaki 8'de. Her türlü mobilyanın adresi, prefabrik evlerin, trofobinaların, konteynerların adresi. Çok da güzel dayalı döşeler olarak sergileniyor. Ana binasında Trakya Mobilya'nın sevgili dostlarım. Dendraki Düğün Salonu'nda en güzel düğünler, en güzel eğlenceler, en güzel, muhteşem, serin serin düğünler Dendraki'de yaşanıyor. Sizler de Dendraki'de yaz düğünleri için, eğlenceniz için Dendraki'yi seçin sevgili dostlarım. Sondra Kara Toprak dediğimiz yerde Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesiyle hizmet veriyorlar Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler. MO2 numarada Gümüşle Kırmali Cami karşısında Siropi Pastanesi'ne Aysel'e günaydınlar, Ömer'e günaydınlar. Potiraki denen harika tatlı sadece Siropi'de. Muhteşem profiteroller Siropi'de. Çıtır çıtır tulumbalar Siropi'de. Harika sokalatopitalar, bütün lezzetler, ikramlıklar Siropi farkıyla sizlere sunuluyor. Pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abiye günaydınlar, Alper'e günaydınlar, herkese günaydınlar. Onlar pompa işinde number number hizmet veriyorlar. Son nesil traktörleri ve arabalara efendim yeni programlar yüklüyorlar. Pompa işinde de uzman isim. Ve İbrahim abi boynuz kulağa geçemez diyor Alper için, ama Alper de babasının izinde emin adımlarla ilerliyor, kolay gelsin. Ya İlyas'ım bak, ben doktor değilim ama hemen anladım ya. Aynen İlyas, ben doktor değilim, hemen anladım. Tecrübe tecrübe konuşuyor burada ya. Şakir Mehmet, nasılsın Şakir? Nasılsın Şakir? Onlar da pompacı. Onlar da pompacı.

Kuşlar gibi ikimiz de bir yuva kuralım. Haydi bakayım Agro Servise de günaydınlar. Eray ve Şakir'e günaydınlar. İş makinesi ve traktörlerin tamiri bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü WDFF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları mark uçuları özel makineyle yapılıyor sevgili dostlarım. Cisipten'in hidrolik bukanlarının tamiri ve orijinal yedek parçalar, yağlar, dizel, su motoru tamirleri. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmetleri de var. Daha ne yapsın bu kuzenler? Eray Şakir, Eray ve Şakir ortakları Korsu Kepir'de Eray Feyz ve Şakir Mehmet olarak Facebook'tan da bulabilirsiniz. Yufka deyince, yufka deyince Rıdvan Feyz şekerim. Günaydın şeker gibi yufka, harika yufka, muhteşem yufka Gökhan. Börekler püfür püfür oluyor. Lan bu kadar kabar ya o yufkalarla. Çok güzel yufkalar, muhteşem fiyatlar. Rodopil'indeki bütün bak...

0: ablama, Nurten ablama günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.
1: Büyüttüğüm için hazırlıklar başladı. Salla morayı kaynanan beni.
0: Yasemin Hanım günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, hoş geldiniz.

Emre Semenci uyandı mı be? Sinan ve Semenci İnşaat. Temelin kazmasından tutun da inşaatın son kiremidine kadar, son sıvasına kadar inşaattan giren şey, kocaman binalar diksinler, evlerinizi yapsınlar. Tecrübeli ekibiyle hizmet veriyorlar. Tecrübeli ekip, tecrübeli ustalar. Son teknolojiyi kullanıyorlar. Bu cumartesi günlerinin klasiği ama pazartesi de çalalım bakalım. Bir ilk yapalım. Sinap Semenci İnşaatı Gümüşhane'de bulabilirsiniz. İsteyene telefon numarasını da verebilirim. Zaten Instagram'da baktığınızda Sinap Semenci olarak göreceksiniz efendim. İnşaat işinde ustalıklarını, tecrübelerini konuşturuyorlar sevgili dostlar. Ve Stonafro, Stonafro Vedat, Stonafro Özcan, Stonafro arabanızın içini ve dışını yıkasın, tertemiz yapsın. Evden alıp evinize bıraksın, iş yerinizden alıp iş yerinize bıraksınlar. Stonafro Gömücüne'de, Sarıca'ya giden yol üzerinde. Tren yolu geçince mezarlık var. Mezarlıktan sonra solda orası çok uzak. Ben oraya nasıl gideyim diyorsanız canım siz gitmeyeceksiniz. Onlar gelip bulunduğunuz yerden arabanızı alacak. Temizleyecekler ve bulunduğunuz yere getirecekler. Ve en uygun fiyatlarla ve en güzel şekilde bunu yapacaklar sevgili dostlar. Aftoyne etsine. Ben de arabamı bırakacağım, sonra tatil dönüşü arabamı tertemiz alacağım onlardan, öyle bir düşüncem var. Öyle bir şey düşünüyorum, isterlerse hayır yap olmaz desinler isterlerse. Nayna nayna. Yalnız arabama binip istediğiniz yere gidemezsiniz. Kamera sistemi var, takip sistemi var, GPS var. Her şeyi uygulamadan görüyorum. Kameranın içinde dışında her yerinde arabanın kamera var. Hah, içinde olur olmaz şeyler de yapmaya kalkmayasın Vedat. Özcan'a zaten sözüm yok, evli. Vedat kızını kızanı yapar. Yapar mı yapar o? Yapar. Olur olmaz şeyler yapar arabanın içinde. Bıra internette ne kadar bu kadar insan üşüştürüyoruz bıra. Vay, saat daha 9:05 geçiyor. Böyle gene kendi rekorumuzu kendimiz kırıyoruz. Bizim rekorumuzun %1'ini kırana madalya vereceğim.

Arabayı bana ver istersen demiş Oğuz. Vereyim mi? Nasıl olsa sende güvenli ellerde olacak araba. Oğuz Mehmet. Kalimera Gürkan abi. Kolay gelsin demiş İlker Kadir. Kalimero, kalimero, kalimero. İlkelim kalimero. Ne yaparsın? Tarla işleri mi yaparsın gene? Efendim Erol Agromix. Çay Makuf köyünde. Her türlü inşaat malzemeleri dış tarafta, iç tarafta 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürün. Nalburi ürünleri, züccaciye ürünlerini harika fiyatlarıyla Erol Agromix fark yaratıyor. Erol Agromix bir aile şirketi. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'tan da bulun, takip edin. Çok da güzel duvar panelleri var. Ve çok da güzel Vitex marka A kalite. Araba iç ve aman ne arabası be? İç ve dış cephe boyaları var, ev boyaları var. Ela Kalimera Olimera. Abi arabada gelirken duydum adımı yine ben kimseye küsmem. Hele ki sana ama senin kafan dinlendi diyorsun. Sen kafam dinlendi diyorsun. Yazsak suç, yazmasak suç. Bulutlu hava gibisin mübarek. Geçen hafta çok yoğun bir haftada hatta radyoyu bile dinleyemedim. Hadi bakalım gün başlasın demiş Nurgül. Günaydın Nurgül, günaydın Nurgül. Ela Kalimera Nurgül. Karimera Nurgül. Dengesiz, dünkü hava gibiyim. Dün de hava güneşli başladı, sonra fatırtılı bitti. Yağmur yağdı çok Gürkan abi, dinleniyiz bugün demiş İlker. Biz de havadan bahsederdik. Aynen bulutlu hava gibiyiz. Benim sağım solum belli olmuyor. Siz de oturuyorsunuz benim gibi deli başa primi veriyorsunuz. Benim gibi deli başa sponsor oluyorsunuz. Benim gibi deli başı Batı Trakya'nın en çok dinlenen radyocusu yapıyorsunuz. Radyo City'yi Batı Trakya'nın en çok sevilen radyosu, en çok dinlenen radyosu yapıyorsunuz. Kim ne kızıya düşmanlar size? Kim ne sövüyorlar, kim neler söylüyorlar size düşmanlar? Zaten açık açık da söylüyorlar biliyorsunuz. Söylerlerdi. Ha şimdi de söylesinler, Seda Sayan gibi saldırayım onlara. Saldırdım zaten. Kuduz köpek gibiyim, kuduz köpek gibiyim. Dün tarladan bir yağmur tuttu bizi. Po po po po po po po po. Olduk su gibi demiş İlker. Yok zarar, ıslanmak da iyidir. Oh. Baktın gördün ki yağmurdan kaçamıyorsun. Zevkini çıkaracaksın. Zevkini çıkaracaksın. Ben de Fener'de arka tarafa döndüm, bir baktım ana kaplar olmuş arkam. Kalk dedim Gürkan, kaç dedim. Kaç dedim, yağmur geliyor dedim. Ella. Opa ella ella.

ve sevgili dostlarım, Rıfat Marketler Batı Trakya'da uygun fiyatlarıyla, kaliteli hizmetiyle, hijyenik ortamıyla, düzenli raflarıyla, çalışanına ve müşteriye olan saygısıyla fark yaratan market Rıfat Market, Kozlukepir'den sonra şimdi Kurcalı'da. Kurcalı halkının ve oradan gelip geçenlerin, Şapçı'ya gidenlerin, Şapçı'dan gelenlerin, yukarıki köylere çıkanların adresi Rıfat Market.

Soğuktu dün Fener'de su demiş Ahmet. Suya girmedim ki. Bu sene en derin yer, en çok ayağımın aşil tendonuma kadar girdim suya bu sene. Vallahi billahi bak yemin ederim taş yüzü aşil tendonuma kadar. Aşil tendon nerede biliyor musun Ahmet? Heh, aşil tendonuma kadar soktum kendimi suya bu sene. Ya ben denayım, inayım mı ben suya gireyim soğukta ben? Soğuk su. Ya. Oranın sahibinin adını unuttum. Sen dedi beni tanımıyor musun dedi. Ben dedi çok diyersin musun dedi. Televizyonlara falan çıktım dedi. Dedim ben seni tanımıyorum sen de beni tanımıyorsun ha. Ben de seni tanımıyorum dedi. Dedim sen beni tanımazsan ben seni tanımak zorunda mıyım? Ya, dur bakayım adamın adını da unuttum. Dedi ki ben dedim gideyim dedim. Pazar günü dedim. Şey dedi Adriyatik kıyıları orasının denize suyu çok soğuk olur dedi. Olsun dedim. Ben dedim orasının doğasını seviyorum, insanını seviyorum, yerlerini seviyorum. Çok seviyorum oraları. Zaten ve Kefalonya'ya gittiyseniz yerleri muhteşemdir. Yerli insanları saftır, temizdir. Çok böyle dost canlısıdır. Değişik insanlardır. Tavsiye ederim. Senin düşmanları dinledim azıcık. Dün sade konuşuyorlar şarkı dinlenmeye demiş İlker. Ama İlker. Ama kardeşim. Benim programda şarkı dinler misiniz? Ha? Bok çamurum ara buluyor. Benim şarkı programda dinleyebiliyor musunuz şarkı? Fizyoterapistim ben aynı zamanda. Bütün ayak anatomisini biliyorum demiş Ahmet. Sayın be. Ha, ben yine seni cahil sandım dedim bu bilmezsin de aşil tendonu. Geçen gün kimle konuşuyorum ben fizyoterapi okuyacağım dedi. Birisiyle konuşuyorum. Bir kızdan fizyoterapi dedim. Bu ne var dedim. Herkes fizyoterapist oluyor. Bizim ailede de öyle büyük yani fizyoterapist bitirdi. Arda da ablasının yolunda gidiyor. O da fizyoterapi okuyor. Üçüncü senesi galiba bu sene. İkinci senesi mi üçüncü senesi mi pek bilmiyorum. Herkes fizyoterapist oluyor.

Bizim kızan Arda yaz kız çıplak, yaz kış çıplak, hep üst üst geziyor. Hep ana kuzusu. Hep annesiyle günde 5 kere anasını arıyor. Arda. Çıplak. Akşam gene aramış, gene çıplak. Hadi şimdi havalar sıcak, kışın da öyle. Kızan kaslarını gösteriyor. Ya. Ben de onun yaşında hep öyle çıplak gezerdim. Dayı sana çekmiş. Dinleyebiliriz Gürkan abi. Sen Züriyesin Yeti'ye, o senin sponsorların da var. Hem seni değişmem hiç kimseye demiş İlker Kadir. Puşti bu babamı. Yerisin düşmanlarımı, yerisin.

günaydın Gürkan Bey, seni dinlemeye devam ediyoruz. Bodrum'dan Girit'e gidiyoruz. Oradan Monevesya, Naflyon, Atina, Sakız, Çeşme, Bodrum, Girit ve diğer yerler için tavsiyelerinizi bekliyorum. Teşekkürler demiş Mehmet Tezcan. Bodrum'dan Girit'e mi gidiyorsunuz? Bodrum'dan Girit'e nasıl gidiyorsunuz be ya? Bir dakika, bu neyle gidiyorsunuz Bodrum'dan Girit'e? Bodrum nereye, Girit nereye? Bodrum'dan Girit'e uçak yok direkt. Bodrum'dan Atina'ya, Atina'dan Girit'e mi uçacaksınız? Yoksa Bodrum'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Girit'e uçak var mı? Zannetmiyorum.

0: Oradan Monenvesya, Napolyon, Atina, Sakız, Çeşme, Bodrum. Tekrar geri mi döneceksiniz? Yatınız mı var? Benim tavsiye ettiğim Yunanistan'da efendim Skopelos, Skiathos. Lefkada.
1: Gömleğim beyaz.
0: Ve top bir de Kefalonia ve Zakynthos ve İthaki. Yeşili seviyorsanız eğer İthaki number one, Kefalonia number two, Skopinos number three, Skiathos. Ve hem yeşili hem denizi hem süper suları hem dünyanın en tanıdık resmi olan o batık gemiyi görmek istiyorsanız ve gece hayatını yoğunluğuna yaşamak istiyorsanız Laganas'ta, o da Zakynthos. Hepsini beraber sunuyor size. Fikret abi nasılsın? Fikret abi günaydın. Ne cahili bak, Gürkan abi müzik prodüktörlüğü bile var. 2013'ten beri demiş Ahmet. Abi o zaman sen benim prodüktörüm olsana. Öyle. Bana soruyorlar evde, kardeşime falan Arda'ya da soruyorlarmış. Dayın diyorlarmış, nerede sahne alıyor? Bak insanlar pireyi deve yapıyor. Ne sahnesi, ne alması, ne sahnesi? Ben Tarkan mıyım be? Zeki Müren miyim ben? Nerede şarkı söylüyorsun? Bana da yazıyorlar, gelelim diyorlar.

Kıvay Ayırt'ın söylemesi. Akşam mangal yaptık. Nursel ablamı da çağırdık. Nursel ablam bizim ailemizdendir zaten. Hem konuştuk hem yedik, hem konuştuk hem yedik. Hayatımda ender defalardan bir tanesinde şey yedim. Koç buruk, burulmuş koça ne deniyor? Burulmuş koç eti yedim, mis gibi. Hiç kokmuyor, hiç kokmuyor. Bir dana pirzolası yedim, köfte yedim, tavuk yedim. Bol bol sarımsaklı patlıcan salatası yaptık. Ümid'in biberleri harika. Ümid'in seralarından, biberlerinden, patlıcanlarından közledik, yedik. Arkadan da Kalfa Pastanesi, Özkan abi beni dinliyor mu? Ne diyet kaldı ne bir şey. Arkadan da ekmenle yedim yemem. Bandıra bandıra yedim. Arkadan da Özkan abi bana Bursa'dan özel bir helva getirtti. Abicim, o helvayı da ekmeğin arasına koyup koyup yedim. Koyup koyup yedim. Koyup koyup yedim. Vallahi billahi. Ama cumartesi akşamı çok enerji harcadım. Saat 3'te geldi beni. Şimdi o harcadığım enerjiyi geri almak lazım. Albüm de çıkarırız, single da çıkarırız. Demiş Ahmet. Tamam. Bak. Maşallah vallahi bile senin de yapmadığın iş yok. Günaydın Gürkan kardeş. İyi bir hafta olsun, iyi yayınlar kardeş. Hafta sonu iyi döktün kurtlandı demiş Ertan. Hiç sorma, hiç sorma. Yar geliyor. Sizinkiler nerede mi Ertan? Abi o kızdan galiba siz yine radyo madyo dinletmiyor. Günaydın Gürkan abi. İyi programdan, iyi haftalar, kolay gelsin demiş Eray Feyiz. Eray günaydın, Eray günaydın, Eray günaydın.

Borfresh, Patrakya'daki bakkal ve marketlerde asitli içecekler. Harika içecekler. Borfresh sevgili dostlarım. Meyve aromalı içecekler. Ta bütün Balkan köylerinde, Yaka köylerinde, Gümüşhane'de, İskeçi'de, Evros'ta Borfresh Lima Grup yapıyor dağıtımını. Borfresh Gris olarak Instagram'da bulup takip edebilirsiniz.

MK Rent-A-Car filan kazdı. Yunanistan Yunanistan'da olduğu aşikar zaten. Seymen'de Yahya Beyliği giden yol üzerinde. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. MK Rent-A-Car. Bakımlı araçlar, uygun fiyatlar. Sosyal medya üzerinden de takip edin. mk-rentekar.com üzerinden araba kiralayın. Facebook MK Rent-A-Car, Instagram MK Rent-A-Car. Günaydınlar. Günaydınlar.

Efendim 15 yıllık tecrübe prefabrik evlerde. 1500 konut inşa ettiler şimdiye kadar. Yunanistan'ın tüm bölgesine Hellas prefabrik olarak hizmet veriyorlar. Merkez Keşan'da ve Yunanistan'da. Instagram'da Hellas prefabrik olarak bulun, takip edin. Tek katlı, iki katlı, üç katlı harika evler. Ev sahibi olmanın en hızlı ve en ekonomik, en sağlam yolu prefabrik evlerle ilgili Hellas prefabrikle gidin konuşun. İsteyene telefon numarasını da verebilirim. Güvenli yaşayın, kaliteli yaşayın, güzel yaşayın. 3 kadeh içtim, dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum ben. İşte dediler herhalde, demiş Ertan. Kolay gelsin Erkanlara, eğer dinliyorlarsa. Osman abi çağrı atmış. Osman abiye kolay gelsin. Green Thraki'den tüm Borfresh ekibine, Lima gruba selamlar, şabalar demiş. Green Thraki, Batı Thraki'ye biliyorsunuz. Söyledik işte az önce. İlk defa %100 organik temizlik ürünlerini getirdiler. Ben de deneyince bugün ya da yarın alacağım, deneyeceğim, sizlere süreceğim efendim.

4-5 yaşlarında Emel Taşçıoğlu. Ya da işte 7-8 yaşlarında, 9 yaşlarında en fazla. Yıl 2024. Emel Taşçıoğlu, Türk halk müziğinin gururu. Türk halk müziğinin yapı taşlarından bir tanesi eğer Emel Taşçıoğlu olmasaydı. Eğer Neşet Baba olmasaydı, Gülşen Kutlu olmasaydı mesela, Türk halk müziğinde bir şeyler mutlaka ama mutlaka eksik kalırdı. Hele hele Neşet Baba olmasaydı. Bu sevda olmasaydı, gönüle de olmasaydı.

Emre neredesin, nerede kaldın? Emre neden geciktin? Bekledim de gelmedin Emre. Dün Emel Taşçıoğlu'nun müzik öyküsü vardı TRT'de. 7 yaşında okumuş bu şarkıyı diyor İlhan, öyle mi? Allah uzun ömürler versin. Çok önemli ailecek müzisyen onlar. Emel Taşçıoğlu ile tanışmadım ama TRT'nin seminerlerine gittiğimizde abisiyle tanışmıştım.

Şimdi herkes birilerinden şarkı dinler. Ama hepimizin yerinde, hepimizin gönlünde bir şarkıcı vardır. Ya da hepinizin gönlünde işte bir radyocu vardır. O farklı derseniz, benim gibi değil mi? Ben kendimi hemen katayım orta yere, benim gibi değil mi? Başka radyocuları dinlerken Gürkan Nesnoğlu aklınıza gelir. Gürkan Nesnoğlu başka, bambaşka dersiniz. Neşet Baba'nın da Emel Taşçıoğlu'nu çok seviyordu. Zaten sevmeyecek gibi değil, beğenilmeyecek gibi değil ama Neşet Baba'nın gönlünde yatan da bir türkücü vardı ki o da sevgili dostlarım bunu açık açık da söylerdi, Gülşen Kutlu. Gülşen Kutlu benim türkülerimi çok güzel okur. Gülşen Kutlu benim türkülerimi çok güzel yorumlar diyordu ve bir canlı kayıt dinleteceğim sizlere şimdi. Neşet Baba, Gülşen Kutlu. İlk önce bu kara suratlı mı ne diyor? Benim gibi kendi kendini aşağılamayı da bilirdi. Yani kendiyle ilgili bir sorunu, bir problemi yoktu. Neşet Baba'nın Alhakar'ın genel rahmet eylesin. Bize çok güzel türküler bıraktı sevgili dostlarım. Bize çok güzel türküler miras bıraktı. Neşet Baba gitti ama türküleri kaldı. Bize çok güzel türküler bıraktı sevgili dostlarım. Bize çok güzel türküler miras bıraktı. Neşet Baba gitti.

0: San Siro'nun satış noktalarında.
1: Bu programda son parçamızı yıllardan beri bu kara suratlının türkülerini hakkını vererek okuyan halk müziğimizin tartışmasız ben kraliçesi diyorum ona. Nice kraliçelerimiz de var ama sayın sevgili Gülşen Kutlu ile birlikte okuyacağız. Kendisini alkışlarınızla davet ediyorum.
2: Teşekkürler ediyorum. Bu güzel sözlere layık olmaya çalışacağım. Program o kadar kısa geldi ki bize. Sevgili yönetmenimiz Mustafa Gürsoy dedik ki program çok kısa oldu. Hayır, en uzun gündü bugün. Canlı dinlemenin tadına doyulmuyor Neşet Ertaş'ı. Hepimiz çok şanslıyız.
1: Ve sizi Gülşen Hanım. Gülşen Hanım'a ben teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Her türkümüzü söylediğinde, evet bir ülkenin insanıyız ama bir de özverimiz var efendim. Özümüzden gelen, sözümüzden gelen, sazımızdan gelen bir emek var efendim. Evet, Kırşehirliyim ama Kırşehirli Neşet Ertaş'tan diye lütfedip okuyan sadece ve sadece Gülşen Hanım'ı gördüğüm için huzurlarınızda yeniden tekrar teşekkür ediyor. Kendisine saygımı, hürmetimi sunuyorum. Başarılar diliyorum. Neydi bizim son türkümüzü birlikte okuyacağımız türkü? Tatlı dile güler yüze doyulur mu, doyulur mu?

Günaydın Kaliyev Domaz'a demiş Enes Şerif. Nasılsın Enes? Nasılsın Enes'im? Alo. Alo Çiko. Alo Çiko. Alo Çiko. Alo Çiko. Alo Çiko. Alo Çiko. Seni çok seviyorum Çiko. I love you very much Çiko. Çiko da Gürkan abisini seviyor biliyorum. Biz biz birbirimizi seviyoruz. Bir de Çiko'yla şeyin Fethiye'nin neden de böyle birbirlerini çok sevdiğini anlamış oldum. Çünkü Fethiye de öyle. Fethiye de böyle çok candan, çok içten. Böyle bir deli tarafı olan birisi. Onu da ilk defa keşfettim geçen akşam. Dışarıda hayatımda sabahleyin de söyledim. Çiko şimdi yeni dinliyor herhalde. Yaşadım. En güzel nişanı yaşadım. En güzel, en deli, en çılgın partilerden bir tanesini geçirdim son yıllarda. En son ne zaman o zaman o kadar eğlenmiştim. Galiba en son Korifi'de eğlenmiştik böyle çok güzel. Ama bu bambaşkaydı. Muhabbetimiz bitmeye, yarine sohbet etmeye doyulur mu? Ta nerelerden mesajlar geldi? Ta bizim akrabalar Türkiye'lerden dediler. O damat nasıl damat öyle? Herkes öpüyor. Yani iyi anlamda. Herkes öpmüyor. Sevdiği insanlar öptü damat. Sevmediklerini niye öpsün benim gibi? Sevmediklerine tükürdü. Tükürmedi tabii ki de ben olsam tükürürdüm herhalde sevmediklerim ve sevgili dostlarım. Evet, sevmediğiniz insanları hiç böyle numara yapmaya gerek yok. Tükürün ve zaten onları da nişanına çağırmamıştır sevmediklerini. Çok güzel eğlendik. Çok DJ 10 numaraydı. Nereli bu kuzan diye sordum, bu dediler. Dolapan'dan bu kuzan dediler. Adı ne DJ'in? Tebrik ederim o kardeşimizi. After nişan parti muhteşemdi. O gözlüklerle ilgili ne yorumlar geldi. O teyzenin halalar malalar aradı. Neler. Yani 12.000 rekor şey görülmezse görülmüş o video. Böyle en son baktığımda o kadar, şimdi daha da fazla olmuştur. Hoşsun. Ben mutluluktan diliyorum. Allah tamamına erdirsin. Ben onlara söz verdim. Onların düğünü de onlara külçe takacağım. Tabii şimdi nasıl külçe takacaksın derseniz külçe altın. 1 gramlık külçeler var. 1 gram deyip de geçmeyin. Altının gramı kaç para? Aslında ucuzken alayım. Dün aklıma geldi dedim. Altın ucuzken dedim. Ben dedim alayım dedim. Şimdi Arda'ya ısmarlayacağım. Daha doğrusu pazarlık yapacağım. Güneş Gold mu daha ucuz verecek? Müjdem Fırat Kuyumculuk mu daha ucuz verecek? Belki bedava da verirler sponsorlarım olduğu için onlardan alacağım. Külçeleri. Ya hazır altın düşmüşken. Altın yükselince ondan sonra insan külçe bıçağı da uyuyor. Ya. Müjdem Fırat Kuyumculuk. Müjdem Fırat deyince akla gelen her şey. Altınlar, kolyeler, küpeler, külçe altınlar, mülçe altınlar, Reşat altınlar, çeyrek altınlar, yarım altınlar hepsini bulabiliyorsunuz. Yan taraftan Sina Pırlanta yaşlar. Sina Pırlanta'da Edirne'nin, Edirne'de Saçlar Caddesi 32 numarada hemen Mücevherat Kuyumcu'nun bitişinde sevgili dostlarım. Aykut Saygın Behgül'e de tavsiye ediyorum efendim, tavsiye ediyorum. Ve Veysel Radyosu'nu açtıysa Veysel'e de özellikle teşekkür ediyoruz. Ama şaba parası topladı ama Çiko Veysel. Vallahi billahi. Gittiğini göremedim. Ne zaman gitmiş, ne zaman kaçmış göremedim. Yoksa yolunu kesip o paraları alacaktım. O şaba paralarıyla artık bizi yemeğe götürür Veysel. Değil mi Veysel? Ha? Bir de Veysel hakkında çok yorum geldi.
dediler, davulcu dediler, 10 numara 5 yıldız dediler. Ya hep o renkli suları da Veysel içirdi bize. O renkli sulardan ötürü öyle. Danso kudura yaptık, kudurduk, kudurduk. 10 numara 5 yıldızmış Enis. Zeynep Ali çok güzel bir fotoğraf göndermiş. Frappe önde. Kral radyo arkada. Radyo terapi haşlamalar muhteşem. Kolay gelsin tarlada oturanlara. Kolay gelsin tarlada oturanlara demiş. Çiko hoşuna gitti mi Gürkan abi diyor. Hoşuna gitti mi ne demek? Hoşuna gitmek, hoşuma gitmek de demek. Benim hoşuma gitmeyenden yerde durmam zaten. Haşmet acele etmeseydi noktayı da koyacaktık. Sonra ben Haşmet'e de gittiğimde orada zebekyalar falan duydum en son. Zebekyalar meybekyalar oynandı galiba. Müzik sesi geliyordu. Ama Haşmet tutturdu, gidelim de gidelim, gidelim de gidelim, gidelim de gidelim. Hani anasının eteğine yapışan kızanlar olur. Heh, öyle ukareden kızanlar gibi. Saat daha 10'da gidelim mi demeye başladı. Heh sen ya. İçi geçmiş, içi geçmiş. Kalkıp kollarını kaldırıp bir oyuncuk bile yapmadı. Hep öyle oturdu müftü gibi. Hep müftü gibi oturdu. Var var var var var var var. Vur gidelim de gidelim gidelim. Kalk git. Kalk git. Sanki evi çok uzakta. Günaydın Gürkan. Gençleri tebrik ediyorum. Allah tamamını erdirsin diyorum demiş Galip abim. Günaydın. Sen bir de Oğuz'u görseydin demiş Duran abi. Oğuz benim mesleğimi elimden alacak. O da solist olacak galiba. İlkan, tahtın yavaş yavaş sallanıyor İlkan. Sallanıyor tahtın. Bilesin.

Saat 3'te mi bitti nişan? Oh oh oh oh oh oh. Yüzyılda bir astrolojisi çıkar, Gürkan herkese nasip olmaz demiş Galip. Galip abim. Ya? Milkan'ın tahtı zangır zangır sallanıyor. Kalimero diyor demiş Hasan Kalimero. Kalimero Hasan Kalimero. Hayjin servis. Emekli çaresiz belli oldu. Olsun be, benim dostlarıma can feda. Siz çalışın, paraları benim hesaba atın demiş İlkan. Aradım. Sen artık emekli ol, yaşlandın sen artık. Oğuz maşallah Pavarotti gibi. Sesi de öyle, çok güçlü. Hakikaten Oğuz'un sesi çok güçlü.

kere yıllar önce Bodrum'da Bodrum'da çok eğlenmiştik. Halikarnas'ta. Halikarnas'ta sonra bir köpük partisi olmuştu. O yıllarda modaydı. Şimdi gene moda oldu. O zaman çok eğlenmiştik. Bir de biletçik onun nişanında çok eğlendik. Hiç böyle beklemiyordum nişanı. Yani. Bir de insanın içindeki çocuğu öldürmeyecek. İnsan neşeli olduktan sonra, eğlenmeyi bildikten sonra, hani derler ya, teneke tıngırdasına bile oynar diye. Bir de Çiko ben çok güzel oynuyorum derdi. Çiko gerçekten çok güzel oynuyor. Onlar orada bir hava yaptılar. Ben o havalarda oynayamıyorum. Sonra tanıştırdı beni, İstanbul'da okumuş bir bu dedi, abim dedi, severim dedi. Onlar yani orada birkaç kişi oynadı. Çiko'yla beraber çok güzel oynadılar. Vallahi o 10 numara 5 yıldız oynadılar yani. Ben öyle oyun yapamıyorum. Ben yukarı çövüyorum. Yani öyle top gibi hopidik çövüyorum ben. Tanju geldi dedi, Gürkan abi dedi. Dedi topçuyum dedi, her gün antrenman yapıyorum dedi. Sen dedi nasıl bir şeysin, yorulmak bilmiyorsun dedi. Ama dün bütün gün kendime gelemedim. Hayır, saat 3 gibi falan, 3.30 gibi uyudum. Saat 7'de uyandım, yine açtım gözlerimi. Hem yorgunluktan değil, uykusuzluk sarstı biraz dün beni. Sonra gittim denize, yattım, uyudum orada.

Ve sevdiğiniz insanlara sevginizi gösterin. Bu çok önemli, hep söylerim. Sevginizi yarına bırakmayın. Onu gerek sarılarak, gerek öperek, gerekli şekilde gösterin sevginizi. Sevginizi göstermekten korkmayın. Ancak şöyle bir şey var. Sevginizi de hak eden insanlara verin. Ben bunu hep söylerim. Hak eden insan, hak etmeyen insanlara günahınızı bile vermeyin.

Gökay gene yanmış. Maymun gözü götü gibi olmuş Gökay'ın suratı. Denizde dil kızan çalışırken yanmış. Ama nasıl kararmış, kırmızılaşmış, nasıl kararmış.

külah titan kuru temizleme, yaş temizleme, süet temizleme, deri temizleme, döşek temizleme, biyolojik temizleme. Erkan Kalyancı ve ekibi Yeni Yolda 8 numarada Batı Trakya'nın en bilinen, Gümüşlü'nün en bilinen, en eski kuru temizlemecilerinden sevgili dostlarım. HVAC Ramazan Kadri dinliyor mu? HVAC Ramazan Kadri. HVAC Ramazan Kadri şimdi bizim dükkanın karşısında kasap açılıyor. O kasabı ne oldu? O kasabı yap. Bu nereden çıktı ya? Ha, şiir okuyacağım, tamam. O kasabı yapıyorlar sevgili dostlarım. Çok da iyi yapıyorlar. Çok da güzel yapıyor yaptığı işi. Ramazan hakikaten severek, isteyerek yapıyor ve klimaların satışı, kurulum işleri, gaz dolum işleri, evinize klimalar, büyük eşyalarının buzdolapları, klimaları, psiklikosinoantropos, psiklikliklimatizmos, HVAC, Ramazan Kartikosis, Doktor Doktor 322'de, İskeçe'de ve bir telefonla istediğiniz yerde isteyene telefon numarasını verebilirim Ramazan'ın sevgili dostlar. İmajın Nuran Hasan süsleme alanında fark yaratıyorum diyor. İmajın Nuran Hasan'ın iki tane süslemeci dükkanı var. Bu bir Batı Trakya'da bir ilk bu. İki dükkanı olan tek süslemeci Batı Trakya'da. Nuran Hasan Kanarya 30'da, Osmanos 8-16'da tatlı telaş 0807 olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Süsleme deyince aklınıza gelen süslemeci olsun. Sevgili dostlar. Ve Eora. Dün Eora'ya gittik. Eora'nın patronuyla konuştuk. Çok güzel karşıladılar beni. Bana özel bir köşk verdiler. Ve dediler ki en güzel, en çok beğenilen şeyimiz dana bifteğimiz. Karışık pizza dışında hiçbir ürünümüzde domuz eti yok. Hepsi dana etiyle moskari sürekli yapılıyor dediler. Ben de moskari biftek yedim. Çok güzeldi. Yanında kızartılmış patatesler de harikaydı. Sizlere de tavsiye ediyorum. Aruki sahilinin en güzel de denizine sahip. Taş yok. Maş yok. Su tertemiz. Aruki Beach. Yani o Fener sahili zaten çok güzel. En sevdiğim sahildir. Aruki'de Eora Beach Club sizleri bekliyor.

0: Sen kendini genç mi sanıyorsun demiş Ahmet Osman. Seninle yarışırım. Seninle yarışırım içi geçik Ahmet. Bak moralini bozarım şimdi senin. Bak geçen akşam ne dediğimi hatırladın mı? Bak canlı yayında da söyledim. Bak moralim bozulur.
1: Senin gibi.
0: Al güvende git. Al güvende git buradan.
1: Öyle bir duyguya kanma. Öyle bir git. Öyle bir git. Bir daha da asla.
0: Senin gibi gençleri ben sokarım boksera kime sallarım çıkarırım dost pembe.

0: Yapamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sürücü Enis Şerif.
1: Enis Şerif, teşekkür ederiz. Dün başlamadı bu işe.

Şimdi daha önce anlatmıştım ben size bunu. Ha, biraz romantik mi olayım sesimi, romantik mi yapayım bu? Fon müziğine mi uydurayım sesimi? Anlatacağım şey romantik değil, okuyacağım şey romantik de. Üniversitedeyim. Üniversite 3. sınıfta mıyım neyim? Tam hatırlamıyorum. Din dersindeyiz. Üniversitede din dersi olur mu diyenler, olur. Çünkü ben eğitim fakültesinde okudum. Öğretmenlik okuduğum için, yani öğretmen olacağınız için din dersimiz de vardı. Çok din dersini anlatan hocamı sevdiremiyordu. Benim bilgim yoktu, bilemiyorum. Çok severek dinlemediğim bir derste. Benim önümde şey oturuyor. Banu Alkan. Banu Alkan nereden çıktı diyeceksiniz. Banu Alkan gibi bir kızcağız vardı. Bir arkadaşım vardı. Öyle şımarık şımarık konuşmalar ama imayı böyle geldi. Güzel dedi. Banu Alkan gibiydi böyle. Böyle biraz Etice Butlucan'ydı da. Neyse. Teker teker oturuyoruz sıralarda. Baktım. Bir kitap okuyor. Türtek dedim bana, dedim yani nasıl kitap okuyorsun? dedim şiir kitap okuyorum dedi. Ata Albayrak Behramoğlu'nu okuyorum dedi. Versene bari dedim, azıcık ben de okuyayım. Neyse. Aldım kitabı. Sayfalarını karıştırıyorum. İlk karşıma çıkan şiir, hayatımın en çok sevdiğim şiiri oldu. Ve hayatım boyunca da, çünkü şiir bir baktım beni anlatıyor. Belki de birçoğunuzu anlatıyor. Vay dedim, bu dedim benim şiirim. Bu benim dedim hayatımın şiiri. Ondan sonra da en sevdiğim şiir oldu. Daha önce bunu söylemiştim, o yüzden kısa geçelim. Ne diyor Atal Behramoğlu? Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı? Yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi. Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten. Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği. İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne. Denize saatlerce bakabilir. Bir kuşa, bir çocuğa saatlerce bakabilir. Yaşamak yeryüzünde onunla karışmaktır. Kopmaz kökler salmaktır oraya. Kucakladın mı, sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını. Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin. Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara, bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin. İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine, hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına. İster slow müzik olsun, ister roman müziği olsun, isterse türkü olsun, şarkı olsun, ne olursa olsun. Yeter ki bütün benliğiniz eserin o müziği sevgili dostlar. İnsan balıklama dalmalı için hayatın, bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına. Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar. Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın. Değişmemelisin hiçbir şeyle, bir bardak su içmenin mutluluğunu. Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın. Ve kederi de yaşamalısın. Namusluca, bütün benliğinle. Çünkü acılar da sevinçler gibi olgunlaştırır insanı. Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına, dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına. Çünkü ömür dediğimiz şey hayata sunulmuş bir armağandır ve hayat sunulmuş bir armağandır insana. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı yoğunluğuna yaşayacaksın her şeyi. Sevginin bitkin kalmalı öpülmekten. Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği.
al ruhumu bu gece uçalım gökyüzüne. Dudağımdan çan aşkımı, hapset beni tenine. Gül rengi şarap gibi kana kana içerim seni. Mahşerim ol günahkarsam, cayır cayır yak beni. Cayır cayır yak beni. Cesaretsiz yaşanmaz, alırlar. Alırlar hayatı elinden. Kurallar mutluluk yapamaz, incitir sevdayı. Gel arkasında dur, herkese uğramıyor aşk dünyada. Çaldı kapımızı, Tanrı hediyesi. Aklın mı firarda? Gel arkasında dur aşkının, herkese uğramıyor aşk dünyada. Çaldı kapımızı, Tanrı hediyesi. Aklın mı firarda?

Anladın ne san sanladığımı Gökhan? Ha. Kalimera kalimera fine demiş Tanju Kormu kalimera. Orada VIP yer kapadın mı kendine? Pascal orada isteği uzun bir işleyi uzun bir çocuk demiş Ahmet Osman. Uzun bir çocuk mu? Uzun bir çocuk görmedim. Sarı bir kızan gördüm az daha kavga edecektik. Ben sana yakındaydım. Kızanı taktım yalnız göze. Hatta anlatayım ben onu sana. Gittim şimdi. Adamla güzel güzel konuşuyorum. Bir sarı kızanı çağırdı. Geldi kızan. Dedim ne kadar dedi ücret dedi şu kadar dedim. Sen dedi niye dedi o kadar dedi biz dedi bilmem hangi radyoya sponsor olduk dedi reklam verdik dedi bu kadar dedi dedim bu sponsor bu reklam değil ki dedim bu sponsorluk dedim bu dedim horigoz dedim sen dedim hiç radyo dinledin mi dedim kızana şimdi birdenbire sinirlendim oho dedi dinlemem mi dedin horigoz ne demek biliyor musun dedim biliyorum dedi he dedim horigoz olarak gireceksiniz dedim. Ondan sonra dedi ki ben dedi radyoya reklam vereceğim dedi sosyal medyada dedi şey yaparım dedi reklamını yaparım buranın dedi bilmem kaç bin görünürlük alır dedi. O zaman dedim sosyal medyaya reklam ver dedim kızana ama öyle bir söyledim ki kızan bir kere bir duraksadı birazcık herhalde hırçınca söyledim. Adam dedi sakin olun sakin olun dedi git dedi kızana. Ondan sonra dedim bu dedim senin dedim oğlun mu dedim. Hayır dedi sinergatizm dedi. Sen patron kim dedim. Patron benim dedi. Gitti sarı kızan. Bir tane de yakınlarıma gelmedi yaklaşmadı. Yaklaşsaydı zaten. Kızandan kova kova gelecektik. Döveceğim kızana. Sen kızana bak. Sen benim kim olduğumu bilmiyor. Yüreğine sağlık Gülkan demiş Sibel Osman. Dedim Sibel Allah kızım benim kim olduğumu bilmiyor. Faros. Günaydınlar Faros'a günaydınlar Faros'a. Fener'in en güzel yerinde püfür püfür deniz rüzgarı. Vark vark vark vark martı sesleriyle en güzel balıklar. Balık sevmeyeni etler, tavuklar, şişler, mükemmel lezzetler. Fener'de Faros herkes biliyor zaten. Sadece yemek yemek zorunda değilsiniz. Yemek yemiş olanlar, kahve içmek isteyenler, tatlı yemek isteyenler de o eşsiz manzara eşliğinde Faros'ta gidip Faros'un zevkine varabilirler sevgili dostlar. Kimi salladın demi söylenirdin demiştin Gökhan Karaylı. Ne diyesin bak Gökhan Bey ya? Pascal kim bizimkilerden mi Pascal Ahmet? Uzun bir çocuk ne bileyim ben uzun bir çocuk gördüm mü görmedim mi çok acayip bir kızcağız vardı benim görmeyen onu gördüm sadece. bana. Oh. Ben bir tek o kızı hatırlıyorum.

Hatırlanmayacak gibi değil Ebay Hanım. Hatırlanmayacak gibi değil. Gül rengi şarap gibi kana kana içim. Bambaşka bir şeydi. Mahşerim ol günahkarsam cayır cayır yak beni. Cayır cayır yak beni. Ama o sarı kızana çok fena, çok fena hırtlıyım. Cesaretsiz yaşanmaz, alırlar elinden hayat. Ondan kumda güreş tutacağız ondan. Ruh yapamaz, incitirse. Ayırabilecekler bizi. Gel arkasında dur, herkese uğramıyor aşk. Sosyal medyada ukala, o kadar görünürlük alacağım şu an. Çok doğrunda sanki. Gel arkasında dur, herkese uğramıyor aşk dünyada. Beni de vurdu ya.

Aklınımı aşkınızın arkasında durun. Aklınımı firarına. Çünkü herkese uğramıyor bu aşk. Ya herkese uğramıyor. İlk aşk tanıyorsunuz, bakıyorsunuz ondan sonra bitiyor gidiyor. Aşk değilmiş o. Yıldız Tilbe'nin dediği gibi sekse aşk diyorlar. Seks başka, aşk başka. Konuşturmayın şimdi beni. Şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Ya siz sesli seksi aşk tanıyorsunuz. Heyvanlar sizin ya, heyvanlar. Geçen gün kapsülüye gittik, oraya geldi öyle bir şey bırakmadım. Bütün taverna oğul mu verdi? Arıların oğul vermesi gibi Bilhan. Öyle bir afet mi geldi kapsülüye? Vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Kapsülüye de bana özledim, kapsülüye özledim.

Ve sevgili dostlar, S Design'a çok teşekkür ediyorum. Hem eğlenceyi de onlar düzenliyorlar. Birazdan söyleyeceğim. S Design Esma Tuzcuköy'de. Süsleme alanında ben de varım Gürkan abim. Bana da gelsin insanlar. Ben de iyi süslüyorum, güzel süslüyorum. Uygun fiyatlarla süslüyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Borusu tıkananlar. Borusu tıkananlar. Recep dua ediyor insanların borusu tıkansın diye. Ne yapsın? Herkes kendi işiyle işte ilgileniyor. Borusu tıkananlar Recep'e gidiyorlar. Nerede bu Recep'in şeyi be? Apofraksi olarak mı kayıtlı? Nasıl kayıtlı o? Apofraksi olarak kayıtlı. Ayrıca dükkanlarında türlü türlü çeşmeler var. Boyalar var. Boya fırçaları, klozet ve lavabolar. Lağım borularını özel bir makineyle açıyorlar. Tıkanan borularınızı Recep ve ekibi açsın. Annesi babası hepsi aile olarak hizmet veriyorlar. Andrea Papa'nda 3 numarada Gümrücüne'de. Konsolosluğun arka sokağında hizmetinizde. Şükriye Market'in olduğu yerde. Günaydın, iyi haftalar derim. Annemden de günaydın demiş Elif Kara Osman. Günaydın Elif'im, benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif Kara Osman olsun. Elif, dün Eora'ya gittim. Bir tane böyle karamelizli soğanlı, efendim guda kaşarlı böyle kocaman bir hamburger geldi. Yanında patates kızartması geldi. Hepsini yemedim ama yarısını yedim. Eve geldim, bir evdekiler mangal yapmışlar. O pirzolar, o etler, o tavuklar. Bir de salata yaptım. Salatayı kendim yaptım. Domatesleri küçük küçük küp küp doğradım. Biberleri küçük küçük doğradım. Soğanları küçük küçük doğradım. Maydanoz. Efendim salatalık. Bizim salatalıklardan, Ümit'in salatalıklarından. Ondan sonra onları böyle bir harman yaptım. Zeytinyağı. Dimağ peçazın zeytinyağı acılığını getirmiş. Acı değil artık. Dimağ peçazın zeytinyağından koydum. Balsamik sirke koydum. Limon sıktım. Acayip bir şey oldu. Bir de patlıcan közlemişler. Bol sarımsaklı, zeytinyağlı. Hiç seni de Pınar'ı da aklımdan sildim. Bandıra bandıra yedim. Bandıra çatlayana kadar yedim. Çatlayana kadar yedim. Kalfa Pastanesi Özkan abi bana Bursa'dan helva getirdi. Çok teşekkür ederim. Hayatımda yediğim en güzel helva tayin helvası. Bak şeyinkiler de güzel. İsmail'inkiler de güzel ama bu bambaşka bir helva. O helvadan da zaten onu burada bulamazsınız. O bana özel geldi. Efendim onu da ekmenle yedim. Ekmen arasına koydum yedim. Çatlayana kadar yedim. Çatlayana kadar yedim Elif. Şükriye Market dedin Gürkan abi. Bu arada Just Green'i bütün Şükriye Marketlerde bulabilirler demiş Ahmet. Just Green. Şükriye Marketlerin bütün şubelerinde bulabilirsiniz. Just Green organik. %100 doğal, güçlü temizlik. Efendim, EcoSer sertifikalı, %100 doğal. Lime kokulu bulaşık deterjanı, portakal kokulu bulaşık deterjanı, renkler ve beyazlar için çamaşır deterjanı. Ben şimdi bu pazar günü uçuyorum kısmetse. Uçmazdan önce bütün çamaşırlarımı bu Just Green ile yıkayacağım bakalım. Gittiğim yere de götüreyim. Kefalonya'ya da götüreyim bu kokuyu. Lilyum kokulu yumuşatıcıyı sıkacağım. Koyacağım. Bebek çamaşır deterjanı da var. Bebek biberon ve emzik temizleyici de var. Aileniz ve sevdikleriniz için güvenli, etkili ve çevreye duyarlı temizlik ürünleri bunlar. Just Green Organic. Tamamen organik sevgili dostlarım. Biyolojik, doğal, güçlü. Telefon numarasını benden isteyebilirsiniz. Batrakya'daki bakkal ve marketlerde ve Şükriye marketlerde de bulabilirsiniz artık Just Green'leri. Yavaş yavaş her yerde yerini alıyor. Ne diyeyim Gürkan abicim? Bir kere de hiçbir şeycik yemedin dediğini duysam demiş Elif. Ama sen bana öğrettin işi. Yiyorum kilo almıyorum. Yiyorum kilo almıyorum Elif. Şimdi bugün ona göre davranacağım. Bugün ona göre yiyeceğim. Mesela sabahleyin sütlü kahve yaptım. Yanında iki tane yulaflı bisküvi yedim. Şimdi birazdan bir kefircik içeceğim. Protein içeceğim. Hafif bir şeyler yiyeceğim. Bugünü de böyle idare edeceğim ki denklensin diye. Ama ne demek ne diyeyim? İnsanın canına geçiyor be Elif, canına geçiyor. İnsanın arada sırada kendini ödüllendirmesi gerekiyor. Şey ne diyor? Ata Demirel ne diyor?
arada sırada vücudu şok et olması lazım. Sen bu kanada değil misin Elif? Ben onu düşündüm dedim, vücudumu şimdi şok edeceğim dedim, vücudu hep alışık az yeme dedim, ki Gürkan yiyebildiği kadar dedim şok olsun, şoka girsin dedim bu beden dedim. Ya çünkü öyle küçücük şeylerle şok olmuyor benim vücut. Tam şok yaşadı. Ha öyle dersen oldu bak şimdi diyor Elif. Tabii ki öyle canım. Bugün de devam edersem yoksa boşa gider bütün zahmet. Yazdırsana tişörte İlhan'a ben Gürkan Nesinoğlu diye. Tanımayan bilmeyen tanır bilir demiş Gürden Salih. İlhan pahalı yapıyor. Ben Temo'ya yazdırtıyım. Seni heyvan Gökhan seni ya. Kalimera İskeçeli demiş. Aydın Mehmet Kalimero. Recep Apofraksi günaydın abi nasılsın demiş. Bomba gibiyim. Sen nasılsın Recep? Sen nasılsın Recep? Selam Gürkan'ım nasılsın? Fizyoterapistler hacamatla yapıyor. Söyle Arda'ya atsın birkaç ustura sana demiş. Entel Maganda ustura sana lazım. Ben niye usta attırayım kendime ustura? Ustura sana lazım. Kostan Rodos'a ve Rodos'tan İraklion'a geçeceğiz. Motosikletle. Kostan Rodos'a. Rodos'tan İraklio'ya geçeceğiniz motosikletle. Biz Skiathos, Skopelos, Zakynthos, Parga, Korfu, Korinthos, Yanya ve 12 adaların hepsini gezdik. Bir ara size de uğramak kısmet olur inşallah. Teşekkürler demiş Mehmet Tezcan ama bana uğramayın. Ben insan misafir sevmiyorum ben. hangisini beğendiniz en son? En çok hangi adayı beğendiniz? O yüzden benden niye tavsiye istiyorsunuz? Nereye gidelim diye. Gitmediğiniz yer kalmamış. Dur bakayım yazdıklarınız yerde benim gitmediğim yer var mı? Kos'a gittim, Rodos'a gittim, İraklio'ya gittim, Skiathos'a, Skopelos'a gittim, Sakintos'a gittim, Parga'ya gittim, Korfu'ya gittim. Aman aman aman aman Korfu. Hiç gitmeyin, yıkık yıkık bir yer. Yıkılık dökülük bir yer. Geçen de anlattım, birisi gene diyormuş her sene Korfu'ya tatile gidiyormuş. Her sene Korfu'nun neyi var da tatile gidiyorsunuz ha? Ya ben neyi var Korfu'nun? Yıkılık dökülük bir yer, ben bütün binaların sıvaları mamaları dökülmüş. Bütün yollar şey. Bak şimdi bunu da nasıl büyüttüm ben, nasıl küçülteceğim? Yanlış yere bastım. Bütün yollar daracık, çatlak matlak. Her yerden bir tilki fırlıyor. Her yerden bir tilki fırlıyor önünüze. Tavuk yok Korfu'da. Tavuk kalmamış tilkilerde. Tilkiler insanları yiyecek. Korfu'da bir tane otelde kaldık. Bir otel odasında ormanın içinde. Skorpiyozlar yiyecekti bizi. Bütün ormanı paşalı camı açık bırakmış. Bütün girmiş. Ne börtü böcek varsa girmiş. Akrepler girmiş içeri. Tiyanat'ta bir de hayatta Korfu'ya gitmem. En sevmediğim ada. Vallahi kötü reklam olmasın ama ben sevmiyorum. Herkesin zevki başka. Başka ne diyecektim? Yalandı herhalde. Unuttum onu. Korfu'da bir tek güzel şey var. Çok güzel Hint lokantası var. Çok güzel. Mesela Zakynthos'ta var bir tane 5 para etmez. Lagaraz'da var bir tane 5 para etmez. Hiç beğenmedim. Zakynthos'taki Hint restoranı var ya. Of of of of of. Of dinasas bu. Borzasas bu eksik işte. Korfu'daki. Gürkan, hayırlı sabahlar İskeçe yeni açılmış olan Master Table'dan Cengiz Uzun ben demiş. Ha Cengiz duydum sizi birisiyle ortak açmışsınız diye. Dinliyor musun beni? Sen de reklam istiyorum değil mi? Ay Cengiz de reklam istiyor değil mi? Reklam içinde sponsor içinde kaldım boğuluyor. Sponsorlar boğuyor beni boğuyor beni sponsorlar. Bugün Çiko'nun bekarlığa veda için selası okunacak. Ah Çiko demiş Çiko. Niye selası okunacakmış be? Ha? Seni alırsam ben ayağımın altına. Senin cesaretin varsa sen normal Facebook'tan, Instagram'dan profilinden yazsana göreyim kim olduğunu senin. Berlin'den yazıyorsun. Deutschland Berlin'den.

Cengiz bize şeye göndermişti. Grupla eski Asus'a gitmiştik. Çok uygun fiyata gitmiştik. Kızanlarla gittik. 16, 17, 18 yaşında kızanlarla. Ama çok güzel eğlendik. Çok da uygun fiyata gittik. Çünkü normalde Skiathos'a, Skopelos'a gitmeye kalktığınızda şeye bir sürü para veriyorsunuz feribota. Dünyanın parası. 240 euro mu ne? Vallahi bile çok pahalı.

14 yıl aradan sonra İskeçe ve Gümrükçü halkına uçak biletleri, lüks araçları, havalimanı transferleri, yaz tatil paketleri, otel rezervasyonları, turlar gibi hizmetleri sunmak için kolları sıvadık diyor Cengiz Uzun. Ha, kısmet ayağıma geldi. Bak kısmet ayağıma geldi. Ben şimdi bedava bir tatil ayarlatmaz mıyım kendime? Ha? Telefon numarasını da yazmış. Hemen arayacağım seni programdan sonra. Hemen seni programdan sonra arayacağım Cengiz. Oh, armut bir şahsıma düşüyordu.

Ha sen yayını dinliyor musun Cengiz? Yayını dinlermiş. Teşekkür ederim, çok iyisin demiş. Biraz daha süsle. İyiyim. Yakışıklıyım. Konuşan cazibeyim. Yürüyen cinsellikim. Sen ne diyorsun? Oho. Yıllanmış şarap gibiyim. Yaşlandıkça güzelleşiyorum. Yaşaldıkça güzelleşiyorum. Yaşlandıkça demeyeyim. Yaşaldıkça güzelleşiyoruz.

Evet sevgili dostlar, şuradan da şöyle yapalım, şuradan da şöyle yapalım. İmamoğlu Elektriğe teşekkür edelim. Yassıköy'de bizim sevdiğimiz Balıkçı Gökmen'in bitişinde İmamoğlu Elektrik var. Yılların esnafı onlar. Uzun yıllar boyunca sizlere hizmet veriyorlar. Isı pompaları, güneş enerjisi termos fonları, klimaların satışını ve kurulumunu da yapıyorlar. Herhangi bir sorun problem olduğunda her zaman yanınızda. İmamoğlu Elektrik, Yassıköy'ün merkezinizde sizlere hizmet vermeye devam ediyorlar. Elçi ve Daikin Bayi Ahmet Mustafa, Elçi ve Daikin Bayi, ana bayi Gümüşhane'nin Daikin ve Elçi sizi üzmeyen markalar. Özellikle Daikin sizi hiç üzmez. Onlar da hem satışını hem kurulumunu yapıyorlar. Daikin ve Elçi markalarının. Ayrıca program çıkanlara, çıkmayanlara hizmet veriyorlar. Programla da girip program içinde onlara konuşabilirsiniz. Şimdi Eksikonomo yeni program çıkıyor. O programın detayları için de Ahmet'e başvurabilirsiniz. Kendisi makine mühendisi, bu işin uzmanı, bu işle ilgileniyor. Elçi ve Daikin'in Gümüşhane'nin ana bayi.

Cuma 3 günlük Altınoluk Ayvalık Çanakkale turumuz var. 4 yıldızlı Heramis Termal Resort. 2 gece konaklama, kahvaltı, akşam yemekleri, lüks otobüse ulaşım, otobüsler, ikramlar. Daha neler neler diyor Cengiz. Termal havuzlar, hamamlar, özel mavi bayraklı sahile sahip şahane bir tesis. Heramistermal.com. Son 12 yerleri kalmış.

Korfu konusunda bana katılıyor musun Cengiz? Günaydın Gürkan'ım, ben Özkan abin. Sevgili oğlum yeni geldiği için ve gençler gelmeden Android olamadığım için anca yazabiliyorum. Afiyet olsun, nişandaki oyununu çok beğendim. En kısa zamanda aynısından sana tekrar hediye edeceğim. Sağlıcakla kal, iyi yayınlar, herkese iyi haftalar dilerim demiş Özkan abim. Çok teşekkür ederim de artık öyle tekrar biraz şey ayıp oluyor. Es Design Esma abi gibi bir şey göndermiş. Saygıdeğer Gümüşcan'ın gözdesi Gürkan Nesnoğlu Radyo Sitesi'nin yıldızına. Ne bu böyle? Çok küçük çıkmış, okuyamıyorum. Esma'cığım bunu... Bir dakika bakacağım. Gürkan abi klarnetçi Feridun abim soruyu Kiraz Festivali ne zaman başlıyor diye demiş Erdem. Günaydın Reis demiş Don Afro. Günaydın kızanlar. Abi akşam arkadaşlar sattım bizi Tayfun'la beraber, adı Serdar. Hem sor bakalım traktörleri verecekmiş Tayfun'a. Balle bağlamak için demiş. Ha? Bunu şey demiş. Ne olmuş Serdar'a, kim kim kimi satmış? Durun şarkıyı başa alayım, azıcık konuşmayayım. Tamam, azıcık şarkıyı başa alıyorum. Ha bakayım. Leblebici Hüseyin Agamaş Şaba. Leblebici Hüseyin Agamaş

Sevgili dostlar, Kiraz Festivali bu hafta, bu hafta sonu. Kiraz Festivali bu hafta sonu. Of. Kiraz Festivali de sponsor. Kiraz Festivali. Çok teşekkür ediyorum Yastıköy Caner'e. Onlar da benim panomu, bizim reklamımızı yapacaklar. Teşekkür ederiz. Efendim 24. Kiraz Festivali 12-13-14 Haziran'da. 12-13-14 Haziran. 24. Kiraz Festivali 14 Haziran'da ikilem geliyor. 13 Haziran'da Ece Seçkin geliyor. Ve Kelly Kelekizu geliyor. Onun gününü yazmamışlar. Hasan Kelly Kelekizu hangi gün geliyor? Feridun, Erdem, Erdem, Feridun. Orkestra Grup Özel. Yaşa be Feridun be, yaşa be. Ne zaman ihtiyacımız olsa Batarya'daki hiçbir orkestra, hiçbir müzisyen yani dostumuz bizi kırmaz. Sağ olsunlar. Cumartesi günü de kırmayacaklar. Yani dostumuz bizi kırmaz. Sağ olsunlar.

ayarda. Ayarın GCP'si var, köpmök söktürsün. Her yeri temizlesin, kamyona doldursun ayar. Ayrıca Cemal, sevgili dostlarım, arpa, mısır, buğday taneler, her türlü inşaat malzemesi için ayarı seçin. Ayar Büyük Müselimköy girişinde benzincinin yanında, mezarlığın karşısında size hizmet veriyor. Günaydın Gürkan abi. Kolay gelsin demiş Hüseyin kardeşim. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydınlar olsun. Evet demiş Cengiz. Hangi konuda katılıyorsun? Korfu'nun güzel olmadığı konusunda mı? Yani yıkık dökük daracık bir sokaklar, her yer tilki. Her yer tilki gelincik. Bırak sen yav. Serdar sattı bizi, akşam geleceğim dedi, gelmedi. Hem onda ve var Zetor traktör, versin Tayfun'a bir günlük deneyelim traktörü diyor Oğuz. Sen gene beni sattın ha dün. Sen gene beni sattın ha.

0: Şaba. Feridun Erdemeş Şaba. Ve sevgili dostlarım Fatih'e günaydınlar. Şahin'e günaydınlar. Horgentikes Gevsiz. 2015 yılından beri Şahin'de üretilen harika yufkalar. Fatih, ta Kavala'dan Evros'a kadar bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz. Bu harika özel güzel yufkaları, böreklik yufkaları. Günaydın, kolay gelsin. 2015 yılından beri üretiliyor. Esma tekrar göndermiş. Bu sefer de ters göndermiş. Ay Allah'ım ya Rabbim Esma. Dur bakayım, apotek hepsi yapayım da kendim döndüreyim bunu. Bu sefer de ters göndermişim. Tersten bakamıyorum. Ne yollamışım bakayım? Estizayn Esma. Gambır bangır. Keletir ya. Saygıdeğer Gümülcine'nin gözdesi Gürkan Nesnoğlu Radyo City'nin yıldızına. Kadınlara ait yaz eğlencesi. Canlı müzik özenle hazırlanmış seçkin yemekler ve sürpriz çekilişlerle taçlanacak bu özel gecede sizleri aramızda görmek bizler için büyük bir mutluluk ve onur olacaktır. Saygı ve sevgilerimizle Esma ve Nurgül. Es Design Posidonio Palace. Ama Nurgül. Bak Esma. Siz beni nerenizden dinliyorsunuz? He? Bak şimdi gene nasıl kızıyorum gene. Bak şimdi nasıl kızıyorum gene. Bana davetiye göndermişler. Niçin yolluyorlar davetiyeyi? Daha fazla insan gelsin, beni görmen gelecek insanlar tabii onun için. Yoksa o güzel sevgilerinden pek değil. Herkes çıkarcına bakıyor bu dünyada da. Ben gelirdim, seve seve gelirdim. Seve seve şarkılar da söylerdim. İlk anı tahtını zaten sallamaya başladım. Tahtı sallanmaya başladım.
1: Aynı.
0: Tahtının bir bacağı kırıldı, üç bacaklı kaldı. İttiriverdim pistten aşağı İlhan'a ama kaçıncıya söyledim, tekrar son kez söylüyorum. Ben burada olmayacağım. Ben pazar günü gidiyorum. Bir daha hangi aydayız biz? Haziran'da mıyız? Temmuz'da geliyorum bir daha. Ben burada yokum. Her sabah benim sesimi duyacağınız ama ta Adriyatik kıyılardan duyacağınız inşallah. Herkes, her şey tabii nasip kısmet meselesi. Ben pazar sabahı saat 8.40'da uçuyorum Atina'ya. Atina'dan da Kefalonia'ya uçuyorum. Ben burada olmayacağım. Sen nasılsın, iyice misin? Düğün nişan dışında demiş Enis. Nasıl buldun düğünü, nişanı hiç yorum yapmadın ha sen? Her çarşamba günü gelince de pazar oluyor bilesin demiş. Kısa defosum güzel değil, kısa defi kolay gelsin demiş de. Ana. Tam bana ne pazardın diyecektim. Ay İksandefe çok eyvansın. Çok eyvansın. El açık o, el açık o garibu. Haydi çiko. Oynamalara doyamayız. Oynamalara doyamayız. Haydi. Ben seni nerede sattım? Aradım, beni işim var, gelemeyeceğim dedim. Bu seni nasıl satmak oluyor acaba demiş oğlum. Sen de haklısın. Sen de haklısın.

birdenbire fırladım, tostum yandı diye. Tost makinesinin fişini yerine yanlış bir sokmuşum. Restoranın fişini sokmuşum. Yanlış bir sokmayın.

Gürkan abi, ben de 7. ayın 15'inde kaçıyorum. Radyo Rodos tatile keçileri bırakacağım artık demiş Faruk. Nasıl kaçıyorsun bak, keçileri kime bırakacağım be? Sen keçileri bırakırsan keçiler kaçar mı? Nasıl kaçacakmışsın sen? Ben bile kuşumu bırakamıyorum. Kuşumu Haşmet'e bırakacağım da gideceğim. Uçağa dediler ki bir kuş sığıyormuş uçağa. Bir kuş dediler alabiliyorsun. İki kuş mu olmuyor dediler. İncelemedim, sadece o kızanın davulcu öpüşünü gördüm demiş Enis. Başka şeyleri inceliyesini. Hasan'ın bütün beğenilerini, paylaşılanlarını bir bakıyasını. Yanlış yere sokma, fişist çarpılacaksın demiş İlkan Solis. Prosek'e tafiş ya, Prosek'te tafiş ya. Allah'ım, sokmuşum bekleyeyim yok. Tost makinesi fişini sokacağımı sokmuşum, uğraştıran fişini. Sen de bir kuşu kes, at onu Gürkan abi demiş Faruk. Ama

Hasan bitmiştir benim için diyor Enis Şerif. Ama sen de Haşmet'e ben gibisiniz, siz de Hasan'dan. Bırak sana şimdi onları. Beyaz bir sedan araba yol kenarında park halinde. Bak İMU kameralara update geldi. İnsanların arabaları rengini nasıl olduğunu anlatıyor. Şey yapıyor. Siyah kısa kollu gömlek giyen bir adam mağazada yürüyor. Dükkanda. Ahmet o. Girişte koyu mavi kısa kollu bir gömlek giyen bir adam yürüyor. Vay teknoloji ne gelişiyor. Bırak sen ya. Bırak kameralarını, her türlü tanıyor insanı.

0: Gürkan abi, seni sevdiğimiz için özel davetiye hazırladık. Anladık olmayacağını. Aa, ben de kızarım. Muhabbeti sevdiğimiz için özel tasarladım demiş. Esma, yalan söyleme. Sen tasarlamadın, yapay zekaya yaptırmışsın. Yalan söyleme.
1: Beni daydım, her yerde sayılır hatırı vardı.
0: Gürkan abicim, günaydınlar efendim demiş. Rasim, nasılsın be? Erasto dendraki pamere filikim filesmu. Yazın herkes öf pöf yaparken sıcaktan, dendraki de muhteşem olacak her şey. Serin serin ortamda yapacaksınız düğününüzü. Dendraki için, kır düğünü, yaz düğünü için Rasim'le iletişime geçin. Vay akşam ne sıcaktı, vay akşam ne sıcaktı. Vay söyleme sahip, ilk defa akşam anadan üryan yattım. Vallahi billahi, vallahi billahi, vay ne sıcaktı, vay ne sıcaktı. Siz de sıcakladınız mı? Ay vallahi boksan hakimle yattım. Boksan hakimin etiketi beni rahatsız ediyor. Yok, etiketi rahatsız ediyor. İki tane etiketi var. Bir tanesini kökten kestim, ötekinde yine Lacoste yazıyor arkasında. Dedim bunu kesersem dedim olmaz. Gerçi içinde etiketi. En sonunda çıkardım boksan hakimi. Öf ne sıcaktı, öf ne sıcaktı.
2: Kaç para bu beygir? 7,5
0: O kadar para ödeyesin. Yumuşak bir etiket yapar insan. Tırmaladı. Benim etiket.

0: Nereye gideceğim Faruk Şaban? Nereye gideceksin Ayşem'e? Nereye gideceksin? Engellerim seni vallahi billahi bak. Vallahi basarım sana engeli. Sana engeli basmakla kalmam, gelir döverim seni. Heh, bilesin.
1: Fotosensör DJ'lerinden. DJ Bilgi'den Şaban. Kaç para bu peki bu? İlk at.
2: 7,5.
1: Tek tere.
2: Almaya çalışmam.
1: Bastırı. Etekleri tek tere. İyileklerim var.

Mona Lisa sabah saat 9'da açılıyor. Galiba biraz geç açıyor. Seslendim duymadı Hatice abla. Mona Lisa 1270 tane gelinlik. İster kiralayın. Çektir çektir çektir. Çektir

Gürkan Nesrinoğlu'ndan Mert'e şaba. Gürkan Nesrinoğlu'ndan Mert'e şaba. Gürkan Nesrinoğlu'ndan HVS Ramazan Kadri'ye şaba. Gürkan Nesrinoğlu'ndan Veysel'e şaba. HVS Ramazan Kadri'ye. İkosis Otobüs Oktobre 322 numarada hizmetinizde. Psixi Klimatizmos, Exairizmos. Klimaların satışı kurulumu, evlerinizde klimalar, iş yerlerinizde klimalar. Büyük split konulu klimalar, marketlerin ve büyük iş yerlerinin, kasap dükkanlarının, buzdolaplarının her türlü işlerini Ramazan'a emanet edin. Gürkan'cığım, istiyorsan sana hizmetlerimizden bahsedeyim. Senin estetik tarzınla dilersen dinleyicilerine tanıtabilirsen haftaya yoksun diye tabii süper olur demiş. Cengiz, haftaya varım, her zaman her gün varım. Cengiz, sen hiç merak etme, sen yeter ki paradan haber var, ben paradan para verince her yerde oluyorum. Biz dünyanın parasını verdik, gezici sistem kurduk. Alacağım, 8 kiloyu geçmiyor, tarttım tam 6 kilogram geliyor. Alacağım çantam uçan kabinine, bütün aletlerim orada. Gezici aletler kurduk. 21 kiloluk da bir tane valiz aldım Aegean'dan. Valizime de koyacağım donanımı, fanilerimi, atletlerimi, işte bol bol lazım olacak mayolarımı falan. Gittiğim yerden yayında olacağım. Yayınlarım durmayacak. Yoksa Halit abi vurur kıçıma tekmeyi. Alışıkım ben kovulma radyolarda. Bu ne der? Bir ay tatil mi olur der. Ya ben gittiğim yerden yayında olacağım. Siz normal sesimi duyacaksınız. Ha oradayım ha burada. Rasim'e söyle dereyi güzel temizlemiş, anlayacak o diyor. Rasim dereyi güzel temizlemişim mi, hiç mi temizlememişsin? Parayla çözülen şeyler sıkıntı değil demiş. Süpersin demiş Cengiz. Bak bu şarkı yüzünden beni müftüye şikayet ettiler Cengiz. Ya şimdi kadıya şikayet edeceklermiş.

0: Sevgili dostlarım, Giratos Aratos köyünde şimdi artık tostçu değil, taverna olarak hizmet veriyor sizlere. Giratos Karacaoğlan muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri artık taverna olarak hizmetinizde. Kedilerinizi, köpeklerinizi kroketler, mamalar için coşkunu seçin. Hayvan yemleri için, vitaminler için coşkunu seçin. Coşkun sevgili dostlarım. Şeyden çıkıyorsunuz, Kozmopolis'ten çıkıyorsunuz, Gümüşhane içine doğru ilerliyorsunuz. Biraz daha 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada sizlere hizmet veriyor Coşkun. Kliniatika Farmaka yazan yerde. Batı Trakya'da sigorta değil, özel kep niteliğinde, sigorta demeyelim, özel kep niteliğinde size hizmet veriyor. Devlet oldu. Devlet oldu. Evde hasta, yatalak hastası olanlar, engelli maaşı için başvurmak isteyenler Devletoğlu'na gitsinler. Devletoğlu bu işin uzmanı sevgili dostlar. Devletoğlu, banyoda sular mı kesildi? Duşta köpüklü mü kaldınız? Devletoğlu gelsin. Su getirirse sizi durulasın. Banyodasınız. Efendim, kışın soğukta oranız buranız plakakleri fayanslara mı değdi? Devletoğlu plakakleri fayansları ısıtsın. Devletoğlu, banyoda sabunu yere düşürenlerin sabununu alsın, eline versin. Kimseye güvenmeyin, babanıza bile güvenin. Sabun düştüğünde güvenmeyin, Devletoğlu'na güvenin. Devletoğlu devlet gibi arkanızda değil, yanınızda. Her zaman yanımızda. Devletoğlu Şapçı'da, Devletoğlu Gümüşhane'de, Devletoğlu şimdi de Dedaş'ta hizmetinizde. Devletoğlu dev ekibiyle hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlar.
1: Kıvırın, kıvırın.
0: Kıvırın. Ve Şener Batı Trakya'da az duyanlara hizmet veriyor. Şener Batı Trakya'da kulağı az duyanlara hizmet veren isim. Şener. Gümüşhane'de akustik akende komutunuz Hondo Center'ın karşısındaki yolda. İskeçe'de Zara Kiss'in karşısında Şener. İskeçe'de Sinopi Pastanesi Ömer ve Einstein. Tetartis Oktomriyo'da balkana çıkan yolda. Efendim ilerliyorsunuz. Çingeli diye Kasaporu kasabı geçiyorsunuz. Biraz daha ileride köşede kendi küçük ama lezzetleri büyük bir pastane. Sinopi Pastanesi. Ve kardeşimin ve bizim damadın açmış oldukları kasap. Yeni açmadılar. 2010 yılından beri var. Sadece 3 sene ara verdiler. Şimdi köyden sonra Eskiçe'ye şube açtılar. İmam Nuri'nin olduğu yerde ideal dershanesi var. Dershanenin hemen bitişinde. Leoforostrat'ı 14'te. Gidin, köfteler harika. Kaşarlı büftekler, tavuk büftekleri, tavuk çeşitleri. Her türlü etleri çok güzel sucuk yapar bizim damat. Sucukları da deneyin sevgili dostlarım.

0: O seni şikayet edenler deredekiler abi demiş. Halil.
1: Sen oldan.
0: Ama Esma, senin Instagram'da mavi tıkın da var. Mavi tıkı ayda kaç para ödüyorsun? Benim mavi tıkım yok, senin mavi tıkım var. Mavi tıkım var senin, benim mavi tıkım yok.

Şimdi Kafa Pastanesi. Kafa Pastanesi'nin en önemli, en ünlü şeyini lokumları. Bir kere lokumlar eşsiz. Yani Türkiye'de böyle lokum yok. Lokumun kıvamı çok güzel, tadı çok güzel, az şekerli. İnsana yedikçe yiyesi geliyor, yedikçe yiyesi geliyor insanın. Kafa Pastanesi'nin lokumlarını şiddetle tavsiye ediyoruz ama diğer ürünlerini, pastalarını, turtalarını, her şeyini tavsiye ediyoruz. Kafa Pastanesi fark yaratıyor. En özel günlerinizde tatlayıp tatlı konuşturan pastane Kafa Pastanesi. Kafa Pastanesi'nde özel bir puraki var. İçi lotus krema dolgulu, dışı çıtır çıtır. Bunu özellikle deneyin. Bak gidin görün, çok beğeneceksiniz. Gürkan Nesli'nin ondan duydum, iyi ki duymuşum diyeceksiniz. Sinap ve Semerci İnşaat. Efendim inşaat alanında onlar gümüşüne de fark yaratıyorlar. Temelin kazılmasından inşaatın en son kiremidine kadar her şeyi onlara emanet edebilirsiniz. Binanızın yapımıyla ilgili tecrübeli bir ekip. Modern sistemleri kullanıyorlar. Sinap Semerci olarak Instagram'dan da bulabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Uçak biletleri lüks araçlarımızla Skoda, Super B, Kombi ve Renault Trafik, 9 kişilik minibüs, havalimanı transferleri, araç kiralama, otel rezervasyonları, Yunan adalarına tatil paketleri, turlar, lüks gemilerle kruvaziyerler demiş. Yeni açılan İskeçe'de, İskeçe bir gümrüğün hizmetinde olan yeni turizm bürosu Master Travel. Ağustos ayında da gideceğim benim bugün işte Cengiz. Bir şey daha söyleyecektim. MK Rentekar diyelim. MK Rentekar'da araba kiralama şirketi. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. Efendim bakımlı araçlar, uygun fiyatlar, hızlı hizmet. Efendim mk-rentekar.com üzerinden kiralayabilirsiniz arabaları. Facebook'ta MK Rentekar, Instagram'da MK Rentekar. Seymen Filakas'ta Yahya Beyli'ye giden yol üzerinde MK Rent-E-Car.

Rıfat Marketler uygun fiyatlarıyla, müşteriye olan saygısıyla, düzenli raflarıyla, hijyene önem veren, kaliteli ürünleri satmaya gayret gösteren marketler, tazecik sebze ve meyve reyonları, kuru yemiş reyonu, dondurulmuş ürünlerde bol çeşitler var Rıfat Marketler'in yeni şubesinde. Kostlu, Kurcalı'da sevgili dostlarım, Kurcalı'da Rıfat Market. Kostlu Kepir'den sonra daha nice şubelere, nice başarılı şubelere diyoruz Rıfat Marketler'e. Sevgiler, saygılar, günaydınlar çalışanlara ve sahiplerine. Rıfat Bey'e de günaydınlar. Merhaba Gürkan, ne yapıyorsun? Yastıköy Kiraz Festivali yapıyor ama Kozlu Kepir'de bir başkan var. Kirazlarımız çok güzel. Kiraz yemeye geleceğim. Çok teşekkürler demiş Mehmet Tezcan. Ha, kirazlarımız çok güzel.

bizimle ilgisi yok ama ben Natasha Theodorou'yu çok severim. Muazzez Arslo'yu çok severim. Bir de Natasha'ya bayılırım. Tabii Natasha Muazzez Arslo'yu epey genç. Bu akşam Harbiye açık havada Natasha Theodorou'yu konseri var İstanbul'da. Ya. Sonra Konstantinos Argyros falan da gidecek galiba onlara. Onlar da var sırada.

0: arkasından şama. Türkiye'nin arkasından şama.
1: Hayır, öyle yazmamış Enes. Başkan demiş, Kozlukebir Başkanı eğlence düzenlemiyor demiş. Niye daha önce Kozlukebir'de eğlence mi düzenleniyordu? Kiraz Festivali bir gelenek halinde. İnsanlar bir güneşse balçıkla sıvayamazsınız. El alemin dedikodularına falan da kulak asmayın. Apık sapık şeyler duyuyoruz. Apık sapık dedikodular duyuyoruz insanlar hakkında. Yani neler neler neler neler. Şimdi insanlar önce kendi erilerine baksınlar. Yılan kendi erisine baksın, sonra deveye boyun eğdi.

Hemen bir yerden bir şey bulup insanlara yaftı yapıştırıyorsunuz, bir şeyler söylüyorsunuz ya. Vallahi yani. Hakikaten yani. Ben hayret ediyorum yani. Benim aklımda da böyle şeyler söyleniyor bazen. Duyuyorum. Geçen de bir şey duydum. Yani cevap verme şeyini de duymuyorum. Gerçi çok önemsiz şeyler ama bazen başkaları hakkında söylüyorsunuz. Her söylenene inanmayın. Her söylenene inanmayın. Sen Gülen kardeşim, Gülen dostum, senin söylediğin gibi değil, başka bir şey yazmış o. Dediğim gibi niye eğlenceli zannediyor falan yazmış. gözünüzle gördüklerinizle inanın. Hatta bazen gözlerinizle gördükleriniz bile gözleriniz bile sizi yanıltıyor olabilir. Bak bu çok önemli. Bunu iyi düşünün. Desem de bazıları bunu kayda almayacaktır. Çünkü dediğim gibi ortada bir şey var. Bir kıskanma durumu var. Bir çamur at izi kalsın durumu var. O yüzden öyle bir şey olduğu için bu insanlar onları hep yapmaya, söylemeye devam edeceklerdir. İnsanları karalamaya devam edeceklerdir. Yani ben bir şey duydum benimle ilgili, çok üzerinde durmadım ama ilgimi çekti. İnsanlar nereden ne çıkaracağını bilemiyorlar. Benim arkadaşım, devamlı tatile falan beraber gittiğimiz arkadaş evlendi. Evlendikten sonra da dostun arkadaşını yalnız bırakmak istemedi beni. Yani buraya eşiyle beraber geldiler. Eşine beraber geldiler, beraber gezdik, beraber dolaştık, beraber denize falan gittik. Ondan sonra arkadan bir dedikodu yayılmış, ağza alınmayacak şeyler yani. Yani insan bazen hayret ediyor. Siz önce bir kendi konunuza bakın, ondan sonra diğer insanlara çamur atın. Benimle ilgili beni hiç bağlamaz, hiç insan sözüne bakmam. Fakat başkalarına da çamur atmayın. Bu çamur gelir sizin gözünüze bulanır. Sizin gözünüze bulanır ki öyle oluyor zaten. Bakın geçtiğimiz zamanlarda şimdi artık bıraktılar. Çünkü ben biraz kadırgalıyım. Seda Sayan'a benzetiyorum kendimi. Bana laf atana ben, bana bir laf söyleyene ben 10 tane laf söylerim. Üst durup dururken çünkü sataşanlara. Radyolarda program yapıldı. İki kişi, iki tane dingil çıktı. Türlü türlü şeyler söylediler. Ne oldu? Bumerang gibi geldi, kendilerini buldu onlar. Onlara döndü. Bumerang gibi döndü dolaştı, onları buldu. Çünkü Batı Trakya küçük bir yer. Batı Trakya'da herkes herkesin ne olduğunu çok iyi bilir sevgili dostlar. Bu çok önemlidir.

Sonra bu dedikoduları çıkaranlar, bunları konuşanlar çıkıyorlar, diyorlar insan diye ortalıkta dolanmayı bırakın. Ondan sonra cuma günü geliyor, hayırlı mesai, hayırlı cumalar diyorlar, Allah peygamber diyorlar, dini elinden düşürmüyorlar. Oysa pezevenkin önünde gidenleri kendileri. Pardon, pezevenk demeyeceksin denmez. Bipledim orasını, tamam mı? Bipledim.

0: Dostum, o çamura tuttuğunda ilk önce kendi ellerine batırıyorsun. Yani bu da benden bir şey olsun.
1: Aynen öyle oluyor olsunlar. Dedim ya Seden. Aynen öyle oluyor. Şimdi seçimler de yaklaşıyor. Seçimler yaklaştıkça, belediye seçimleri, efendim, belediye başkanlarımız hakkında, şunlar bunlar hakkında, bir yerlerde olanlar hakkında da türlü türlü dedikodular dolaşıyor, türlü türlü şeyler söylüyor. Kaldı ki doğru bile olsa, gerçek bile olsa, insanın bir kişinin özel hayatı kimseyi ilgilendirmez. Gelişmiş ülkelerde bu böyledir. Avrupa'ya bir bakın. Hiç kimsenin özel hayatı kimseyi ilgilendirmez, ama şu ilgilendirir, insanlara yaptıkları ilgilendirir, yöneticilerin de esas alınması gereken hareketleri budur. Bir şey yaptılar mı bölgeye, bir şey yaptılar mı ülkeye, herhangi elle tutulur güzel şeyler yaptılar mı, ona göre değerlendirirsiniz, ona göre oyunuzu verirsiniz. Özel hayatında ondan yatmış, ondan kalkmış, bilmem ne yapmış, orası ilgilendirmez insanları. Bu gelişmiş ülkelerde bu böyledir. Ama bizde tam tersi oluyor. Bizde insanlar özel hayatlarıyla öne çıkarken yaptıkları ahlaksızlıklar, yaptıkları Indira Gandhi'ler yanlarına kar kalıyor. Bakın, OPKP skandalından bir sonuç çıkacağını düşünüyor musunuz? Hayır. Asıl sorumlular iktidarda kalmaya, koltuklarında oturmaya devam ediyorlar ve edecekler. Tren kazasında onlarca can gitti, onlarca can öldü. Kaza değildi, devlet eliyle işlenen bir cinayetti. Onların asıl sorumluları ceza alacak mı? Almayacak. Ya önemli olan bunlar işte. Barış Manço'nun bir sözüyle bu konuyu kapatmak istiyorum. Barış Manço şöyle diyor: sen bu kafayla gidersen bir baltaya sap olamazsın, ama gün gelir sapın ucuna olursun kazma, diyor. Biz de maalesef o yönde ilerliyoruz toplum olarak.

Ve şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, buradan da buraya. Pamena kudurdesume. Bugün en nişandan aklımda kaldı bu. Bu nişanın en hit parçalarındandı. Yukarı yukarı çövdüren parça, yukarı yukarı çövdüren parça, yukarı yukarı çövdüren parça insanları. Mehmet Tarsim abi Yasu. Haklısın. Efendim devam edelim, devam edelim, devam edelim. Trakya Mobilya. Teşhir yerindeki mobilyalar %40'a varan indirimlerle sizlere sunuluyor. Trakya Mobilya. Trakya Mobilya yılların tecrübesiyle hizmet veriyor. Ana bina. Batı Trakya'da en büyük kapalı alana sahip mobilyacı Trakya Mobilya Piplan Trakya sevgili dostlarım. İkinci şubesi Gümüşhane'de konsolosun arka sokağında Marinaki 8'de. Ayrıca prefabrik ev konusunda da size yardımcı oluyorlar. Prefabrik ev konusunda da varız iddialıyız diyor Trakya Mobilya sevgili dostlar. Dendraki düğün salonu, en güzel düğünler Dendraki'de yaşanıyor. En güzel, en serin yaz düğünleri çam ağaçların arasında muhteşem bir ortamda Şapçı'nın en tepe noktasında sürekli esen bir yerde Dendraki'de yaşanıyor. Geçen akşam dal kıpırdamıyordu Karaçanlar'da. Karaçanlar'da nişanın yapıldığı yer dere ağızdı. Ama nasıl esiyordu, nasıl bir üşüyordum, bir terliyordum, bir sıcaklıyordum, bir üşüyordum. Ceketimi bir giydim, kotumu bir çıkardım, bir giydim, bir çıkardım, bir giydim, bir çıkardım. Ama hasta olmadım. Hasta olmadım. Dün biraz sesim gerçi çatallıydı da bugün sesim iyi. Evet. İmamoğlu Cenaze Hizmetleri ve Malzemeleri Batrakya'daki ilk açılan cenaze hizmetleri bürosu Erkan ve Erak İmamoğlu Kalfa yolunda sizlere hizmet veriyorlar. Batı Trakya'da ilk defa onlar yaptı bu işi. Daha sonra diğer cenaze hizmetleri büroları onları takip etti sevgili dostlar.

Ermu Sokağı'na günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar. Erol Mancın abi günaydınlar. Emin Ferioğlu, Hüseyin Bircan Kalli, Mera Gülsüm abla günaydın. Cengiz Keto günaydın. Arzu Hanım'a günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet Fatma günaydın. Bahriye Topali günaydın. Hayırlı haftalar dilerim. Günaydın Bahriye. Erdal Hasan abi günaydınlar. Özcan Hasan günaydın. Taner Ülke günaydın. Yüksel Mümin günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Semin Boğazi.

programdan sonra Hasan şu anda ne olmuş festivale, ne olmuş festivale? Afisteme tora, afisteme mono mu? Afisteme motopono mu tora, afisteme? Kız kıza, diz dize, muhteşem bir eğlenceye var mısınız? Merhaba yaza. Orkestra ekstra çalacak. Estizan Esma ve Nurgül Posidonio'da düzenliyorlar bu eğlenceyi. Muhteşem yemekler, muhteşem salatalar. Yemekte tavuk çeşitlerinin dışında dolgulu biftek de var ki harika, tavsiye ederim. Herkes dolgulu biftek yesin. Herkes. Hasan, herkes. Ve sürpriz çekilişler, hediyeler, sponsorlar eşliğinde sevgili dostlarım. Posidonio Palas'ta çok önemli. Yemekten sonra kahve de var. İsteyene Eliniko, isteyene Turkiko. Yemek ve içecek dahil. 15 euro. 26 Haziran'da. Posidonia'da. Kız kıza. Biz bize, diz dize. Sonra da ben tatilden dönünce biz erkek erkeğe bir eğlence düzenleyeceğiz. Erkek erkeğe, köpük köpüğe, kılıç kılıca. Kılıcı kız keskin olan kazansın partisi düzenleyeceğiz. Kazanana bir tane ninja kılıcı hediye edeceğim. Samba! Samba! Samba! Haydi samba! Boru deyince, borucu deyince aklınızda gelsin, aklınızda bulunsun. Pofraksi tıkanan boruları Recep açıyor. Recep, annesi, babası. Ayrıca mağazalarında, dükkanlarında boyalar, boya fırçaları, klozet ve lavabolar, lağım boruları, termosifonlar isteyene eve teslim ediyorlar. Tıkanan boruları açıyorlar. Ramadan ve Şıstıdık'a konsolosluğun arka sokağında Şükrü Market'in olduğu yerde Andrea Papandreou 3 numarada karnavallar geldi. Haydi.

Sansiro'ya çok teşekkür ediyorum. Sansiro sevgili dostlarım. Birçok alanda fark yaratıyor. Rodopis markası süslemecilere sesleniyorum. Rodopis kolonyaları süslemecilere özel 5 litrelik ambalajlarda. Rodopis gül suyu pastaneler. Gül suyu kokulu gül aromalı tatlı yapmak isteyenler kullanıyorlar. İçilebilir, sürülebilir, her yerinize sürülebileceğiniz Rodopis gül suyu. Batraka'daki seçkin bakkal ve marketlerde ve Sansiro'nun satış noktalarında. King Food'un karşısında. Sansiro. Büyük parkenin olduğu Eger'de Sansiro. Kozluköy yolunda Sansiro sevgili dostlarım. Ve Kozluköy'de eşsiz bir taverna var. Hamdi Babi ve ekibi 4 mevsim aile lokantası. 4 mevsimde de güzel, 4 mevsimde de harika. 4 mevsimde de sizlere harika hizmet veriyor. Samba, Samba de Janeiro, Rio de Janeiro. Ağaçların altında, muhteşem hışır hışır hışırdayan yaprakların arasında sevgili dostlar. Dediğimiz gibi 4 mevsim aile lokantası. Sappa Meki Orkestra, Sappa Meki Orkestra, Ola Saginone. Ola Saginone, La Copa de la Vida. La Copa de la Vida.

dedikodu ile alakalı bir şey değil bu Gürkan. O kendi derdi zamanında kızan lafını, hatta seçim gecesi konu istedi. Bak şimdi, sen eğer düzgün bir insansan, bu mesajı yazana söylüyorum, sen eğer bu konuda bir eleştiri yapacaksan kendi benliğinle, kendi profilinden, kendi Instagram ya da Facebook hesabından yaz, bu dediklerini aktarayım, tamam mı? O zaman çok objektif olur, ben de bu yazdıklarını aktarırım. Doğrusu da budur. Gizlenmek doğru bir şey değil. Sen kendini gizliyorsun şu anda. Ya? Sen kendini gizliyorsun. Demiştir, yapmamıştır. Beni seçsenize. Ben iktidara geldiğimde... Efendim 31 yaşında emekli olacaksınız. 31 yaşında. Ya ben emekli olduğumda, aman emekli olduğumda diyorum. Ben iktidara geldiğimde hamileliği 3 aya indireceğim. Ne o 9 ay 10 gün karında kızar mı taşınır? Ha? 3 aya inecek hamilelik. Ben iktidara geldiğimde tütünle para etmeyen değersiz şeylerle uğraşmayacaksınız. Ya? Tropikal iklim olacak bölgemizde. Minimum sıcaklık 25 derece, maksimum 38 derece olacak. Na? Kolum gibi bananalar yetişecek. Ananaslar, mananaslar, babanaslar. Tropikal meyveler. Herkes zengin olacak. İhracat yapacağız yurt dışına. Bütün proje hazır. İklimi nasıl değiştireceksin diyenlere Rodop dağlarına, İskeçe dağlarına, bütün dağlarına pervaneler, klimalar taktıracağım. Hep püfür püfür onlar çalışacak. Bütün bu proje hazır. Yeter ki KÇÇ, KÇÇYP partisini başa geçirin. Karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yiyenler partisi. KÇÇYP partisi, partiye üye olmak çok güzel. Şeftalinin çekirdeğini ya da hurmanın çekirdeğini çıkarmadan yiyenler partisi olsaydı zor olurdu. Hurmanın çekirdeğini yutarsınız, yan gelirse ne yapacaksınız? Yırtar bağırsağınızı. Ya dik düşerse iyi de yan düşerse kötü. Şeftali çekirdeği hiç yutulmaz. O yüzden bana verin oyunuzu. Tek şart partiye üye olmak için bir dilim karpuz koyacağız önünüze. Çekirdeklerini çıkarmadan yiyeceğiniz. Diyorlar ki mide asidi her şeyi öğütüyor. Ok üretiyor, öğütüyor. Karpuzun çekirdeğini çekirdeklerini yiyin, sonra gün olduğu gibi çıkıyor. Tek şartımız da bu partiye üye olmak için. Üye olmak için.

Aynen Brezilya'da olduğu gibi karnavallar yazın yapılacak. Yazın yapılacak ki gözümüz gönlümüz şenlensin kışın. Herkes üşüyor, açılıp saçılamıyor. Yazın yapılacak. Nut karnaval yapacağım. Nude. Nude karnaval. Sallan. Yapacağım. Gezeceğiz. Karnavalları bile öyle yapacağım. Yeter. Yeter ki oyunuzu bana verin efendim. KCCP Partisi bütün bunları ben. Hepsinin projeleri hazır hepsi. Karnavallar Ağustos'ta da olmayacak, çok sıcak. Temmuz ayının 31'inden itibaren Temmuz. Karnavallar başlayacak. 17 gün 17 gece hep karnaval olacak.

Alimolla, ne oluyor ben, nasıl gidiyor kızcan demiş Gürdan Salih. Ella pame, ella dosse. Ben sevgili dostlarım, Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi için Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşleri seçin sevgili dostlarım. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler Smart Tasarım Meleği'nin olduğu yerde Kırmahalle Cami karşısında sizlerin hizmetinizde Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptıkları katkılardan dolayı. Haydi Pame. Ella Pame. Pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abi ve ekibi. Ve Alper. Batı Trakya'nın en tecrübeli, en eski pompacılarından ama sürekli kendileri yeniliyorlar. O yüzden uygun fiyata hızlı hizmet alıyorsunuz. Yenilenen tezgahlarda pompa deyince, pompacı deyince. Haydi bakalım sevgili dostlar. Bıyıklı Köy'de köy kahvesinin karşısında yeni model traktörleri arabalara özel haritalar da yüklüyorlar. Diagnostik aletleri de var. Diagnosi de yapıyorlar. Evet. Ben iktidara gelince karnaval cıbıldak olacak. Cıbıldak karnaval. Cıbıldak karnaval yapacağız. Cıbıl cıbıl cıbıldak. Ne öyle kışın kat kat kat kat giyiniyoruz, üşüyoruz, donuyoruz. Yağmur oluyor, kar oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Olacak iş değil. Karnavallar cıbıldak olacak. Karnavallar cıbıldak olacak. 31 kaç çekiyor? Aman Temmuz kaç çekiyor? Ona göre yapalım. Temmuz kaç? Dur bakayım Temmuz kaç çekiyor? Takvime gir Gürkan. Takvim. Takvim Haziran Temmuz 31 çekiyor. Evet. 31 Temmuz'da başlayacak karnavallar. Çok sıcak kalmasın. İyice de çok sıcak olunca da insan çok terliyor.

0: Şimdi ders yapıyoruz Ayazma'da diyor Halimoğlu'na. Gürdal'ın kızçesiyle. Hüseyin Mümün, günaydın Gürkan abi, kolay gelsin, iyi haftalar dilerim demiş. Günaydın. Ben hiçbir zaman üye olamayacağım, karpuz yemiyorum demiş Leyla. Niye yemeyesin karpuz? Ama karpuz yenmez mi? Hakikaten niye karpuz yemiyorsun? İnsan hatır için partiye üye olmak için yer, ölecek halin yok ya. Niye, karpuz alerjin mi var? Ali.
1: Kan abi, seni sesliyiz ailece. Sen bizi... Yasa be Gürkan abi, yasa. Sesliyiz ailece seni.
0: Sen sakın sen girmeyesin benim yerime şeye, seçimlere. Sen kazanırsın bak Ali. Senin kaç tane takipçin var arkadaşım TikTok'ta? Kaçtı? Sana TikTok'ta rakip olacağım da bir türlü vakit olup TikTok açık TikTok'um da. TikTok'ta paylaşım yapamıyorum. Bu kızanın hesabına her ay para yatarmış. Geçen de anlattı bana ne kadar para yattığını, söylemeyeyim size. Size sonra TikTok fenomeni olmaya kalkarsınız.

0: Senin hatırına yerim bir yudum demiş Leyla. Canım ben karpuz yemeyen insan hiç duymadım. İlk defa karpuz yemeyen insan duyuyorum. Ha, sevmiyorum desen tamam, yemiyorum deyince garip. Mesela ben de dondurma sevmem. Bütün yaz geçer bir iki dondurma yerim. Mesela muz yesem de olur, yemesem de olur. Ne bileyim ben. Ama yemem değil yani. Ama mesela şeftaliyi elleyemem, tüylü şeftaliye. İçim gıcıklanıyor tüylü şeftali görünce. Öyle şeyleri mi vardı?
1: Olayım yar yar yar yar yar yar aman.
0: Bir de çok senin olduğun bir hareket vardır. Onu sadece kardeşim bilir. Hep kardeşim beni kızdırmak için onu yapıyordu. Onu da kimse bilmediği için yapamaz zaten. O hareketi de çok sinir olurum.

Stonafro çok güzel yıkıyor. Köpek köpeğe yıkıyor. Özcan kardeşim ve Vedat kardeşim Stonafro. Arabanızı alsınlar, temizlesinler. Tertemiz bulunduğunuz yere teslim etsinler. Stonafro olarak Instagram'dan bulun, takip edin. Arabalarınızı Stonafro'ya yıkatın. Beni dinliyor mu Stonafro? Dinlerseniz bir parmak atın bana. Stonafro Sarıca yolunda. Tren yolunu geçince mezarlık var. Mezarlığı geçiyorsunuz sol tarafta. Ama oraya gitmenize gerek yok. Dediğimiz gibi arabanızı onlar gelip alıp yıkayıp getiriyorlar.

Vallahi bak görüntüsü bile tüylerim ürpetti. Çık oğlum. Vallahi görüntüsü bile tüylerim ürpetti. Şeftali yollayan yollayana şeftali. Enis de yollamış. Bu nasıl şeftali be Enis? Buna ellemeye de şen cesaret edebilirim Enis. Kafaymış boş ver seni. Aynen ben de öyleyim. Ben de çok gıcık oluyorum şeftaliye demiş Ertan. Ertan sakallı.

Annem hep der yemek konusunda çok seçici değilimdir. Yani yemediğim şeyler çok yağlı et yemem. İşkembe yemem, kelle yemem, paça yemem. Çevirme yemem. Dün ilk defa bizim kurbanlıktan yedim. Çok hoşuma gitti. Hiç kokusu falan yok. Erkek ama herhalde buruluk. Timuçin'e ne oldu be? Timuçin'e ne oldu be? Timuçin getirmiş. Koyun vereceğim sana dedi. Getire getire koç getirdi. Bunu ayrıyetten konuşacağız. Hatta koyunlar hamile olmasın dedim. Benden mi hamile kalacak koyunlar dedi. Sonra beni aradı, koyunlar hamile dedi. Bu nasıl oldu hiç anlayamadım. Ben de düşünüyorum kendinden hamile kaldı bu koyunlar diye. Çünkü erkek koç yok dedi bana. Benden mi hamile kalacaklar dedi. Kemal'ı getirmiş, koyunlar hamile demiş Kemal. Allah Allah. Meryem Ana gibi bunlar kendiliğinden mi hamile kaldı bu koyunlar? Nasıl oldu? Tövbe bismillah. Ondan sonra al bize koca gidip bir koç getir. Hayır, koçun eti kötü olsaydı lafımdan durulmaz da koç çok güzelmiş. Yumuşacık lokum gibiymiş vallahi billahi. Ne gidi üç kağıtçı Timo seni ya. Timo kızmış sana diyor. Timo mu bana kızmış, ben mi Timo'ya kızmışım? He? Dur sen dur. Sen dur Ali. Aynısını sana deseydi, sana yapacağıydı bu anlattığım olayı, sen ne yapardın, kızmaz mıydın? He? Kaç kere soru dedim. Aa. Dişi kuzu beklerken koca koç geldi. 65 kilo. Katapsik diye sığdıramadık. Akşam bizimkiler pirzola yapmış, lokum gibi eti, lokum gibi hayvanın eti.

Allah'tan oradan birazcık kurtardı bir şeyler. Kurdan sonra dinler ama şimdi dinlememizden, duymamazlıktan gelir.

έλα ρε. Πάμε ρε παιδιά. Άιντε ρε. Άγκρο μίξτε, Ερόλ, Ερόλ Άγκρο μίξτε. Çok teşekkür ediyorum programı yaptık katılardan dolayı sevgili dostlarım. Erol Agro Mix nerede? Çaymakıf köyünde. Duvar panel dedi. İnşaat malzeme dedi. 1500 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürünle fark yaratıyor. Agro Mixer olarak Instagram ve Facebook'tan da bulup takip edebilirsiniz. Vitex marka iç ve dış cephe boyalarını mutlaka deneyin. Eoram. Eoram. Eoram ne demek? Salıncak demek değil mi? Şey demek. Gürkan'dan Şaba. Orada Fener'de, Sarıyer'de en güzel denize sahip, böyle köşkleriyle, şezlonglarıyla, harika menüsüyle, tavuk kroketleriyle, efendim dana etinden yapılan muhteşem hamburgerleriyle, içecekleriyle, kahve çeşitleriyle Eora fark yaratıyor, tavsiye ediyorum. Bu yaz uğrak yeriniz Eora olsun.

Bugün doğum gününmüş, doğum günün kutlu olsun. Mustafa Halilbaşı. Necla. Günaydınlar, doğum gününüz kutlu olsun. Semat Özcan Şerifoğlu. Günaydın. Bu denizin fotoğrafını sen mi çektin Gürkan abi diyor İlyas. Hayır ben çekmedim ama orası Kefalonya'da bir yer. İnternette buldum. Niye ki? Bizim burada böyle denizler var mı deliler? Ha? Aa, deli olmayasınız siz be.

0: Ne ime stahajmu, otan se koplajmu, kjotani se horjamu, mi pjanista na horjamu. Ne ime stahajmu, ajde. Sevgili dostlarım, EcoSalt sertifikalı temizlik ürünleri Batı Trakya'da %100 organik ürünler bunlar. %100 doğal güçlü temizlik ürünleri. EcoSalt sertifikalı bulaşık deterjanları, renkler ve beyazlar için çamaşır deterjanı, lilyum kokulu yumuşatıcı.
1: Bunun başka kokusu yok mu? Bir tek lilyum mu var be ya?
0: Renkler ve beyazlar için çamaşır deterjanı. Ben de çamaşırlarımı bu hafta onlarla yıkayacağım. Lilyum kokulu yumuşatıcıyla yumuşatacağım. Diye kefalonya'ya uçacağım. Bebek çamaşır deterjanı, bebek biberon ve emzik temizleyiciler, aileniz ve sevdikleriniz için güvenli, etkili ve çevreye duyarlı temizlik ürünleri. Just Green Organic, temizliğin yeni adı. Just Green Organic Şükriye marketlerde de bulabiliyorsunuz. Diğer bakkal ve marketlerde de ısrarla isteyin. Siparişler yetişmiyor Gürkan abi demiş Ahmet. Vay vay, palet palet. Palet palet siparişler. Ama yumuşatıcıda niye bir tek lilyumu var? Var lavantada ama lilyumla başladık demiş Ahmet. Lilyum ne be? Dur bakayım, lilyum çiçeği yazayım. Zambak lilyum, zambak. Lilyum çiçeği zambak bitkisi. Ha tam da zambak zamanı şimdi. Oh. Zambak da çok güzel kokar. Gideyim kefalonya'da sizin reklamınızı yapayım. Kızlara koklattıracağım bütün her yerimi. Diyecekler ah. Ne ah diyor ya birisi sesi diyecekler diyeceğim. Just Green Organic, Just Green Organic. Just Green Organic. Ondan sonra kefalonya'ya damal verelim, tamam mı? Sakin olsan İtalya'ya karşıya kadar geçsin. Oraya çok İtalyan turist geliyor, çok İngiliz geliyor, İtalyan geliyor. İtalya'nın karşı kıyısı zaten, ne olacak onlara? Bir adım yer, bize uzak. Efendim ben prokat ev yaptıracağım. Boş laf yapıp durma, boş yapma Gürkan. Kime yaptırayım Gürkan diyorsanız, efendim prokat ev uzmanı. 15 yıllık tecrübe, prefabrik sektöründe tecrübeleri var. 1500 tane konut yaptılar şimdiye kadar ve Yunanistan'da da Yunanistan temsilciliği açtılar. Hellas Prefabrik. Bir haftada hızlı kurulum, ekonomik fiyatlar, birinci sınıf malzeme. Ev sahibi olmanın en hızlı ve ekonomik yolu. Dayanıklı, modern ve 4 mevsime uygun prefabrik konutlar şimdi avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Hayalinizdeki ev aylarca beklemeyin. Kısa sürede teslim edilen kaliteli prefabrik yapılarla hemen tanışın. Ücretsiz keşif ve detaylı bilgi için bizi arayın diyorlar. Instagram Hellas Prefabrik. Hellas Prefabrik. Olur, Yunanistan'ın her yerine ulaştırabilirim demiş Ahmet.

Günaydın Gürkan, dinliyorum Gürkan, buradayım demiş. Hatice ablam, Mona Lisa, ya senin mesajların bana Instagram'dan gelmiyor ya. Hakkı Hatice sürekli mesajları açtı, yeni mesajlar falan, herkes gördükten sonra bunu değiştirsene, herhalde ondan oluyor. Kapalı diyelim. Sürekli mesajları kapattım, ben açmışım. Ya bir şey oluyor burada, sizin mesajları ben sadece telefondan görebiliyorum. Mona Lisa'nın mesajlarını bilgisayardan göremiyorum nedense.

Tolga'nın tuvaletine işedim. Tuvaletine işedimin Tolga'sı. Geçen akşam çok çişim geldi. Nereye gideyim, çişimi nereye yapayım, bir kenara sildireyim dedim. Aa, sen ünlüsün Gürkan abi, bir kenara sildirmek olmaz. Sonra çükünü görürler, çeker. Sonra bütün dergileri her yere çıkar senin. Pipin dedi. Tolga gel dedi, bize de götüreyim, götüreyim ben seni dedi. Gittim Tolga'nın tuvaleti, çok doğru söyledi. Ünlülerin paparazzilerin nereden çıktığı belli mi olur? Şak diye flaşlar patlar, çekerler. Çekerler. Olmaz. Tolga'nın tuvaletten işledim. Çok teşekkür ederim Tolga. Çok teşekkür ederim.

Gürkan abi görüşürüz, ben kaçıyorum, gacanoz demişti Hüseyin Telfos. Senden bugünlerde hiç hayır yok. Seni bugünlerde çok sıkıştırıyorlar, çok çalıştırıyorlar Hüseyin. Hiç hayır yok sende. Max Ayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri. Max demişken aklıma bir şey geldi. Max'tan gitsin. Maksimum kalite, minimum fiyata sevgili dostlarım. Max ürünleri, Batı Trakya'nın gururu Max. Görüşmeksin. Aman yolla, yoluna yolla. Max çalışanlarına şap.

0: Tolga, sen hatırlıyor musun Haşim abin eskiden nasıl oynardı? Adnan Şenses gibi ceketine beline takardı oynardı. Çok güzel oynardı Haşim. Geçen akşam hiç oynamadı. Kalksana dedim, ceketini beline takasın dedim. Ceketim yok dedi, benim ceketim var dedim. Takayım da dedi, bu göbeklerimi takayım dedi. Dedim yok zararı, göbek bayağı cana büyümüş. Ben yerinden kıpırdamadı bana vallahi billahi. Ölmüş de ağlı yanı yok. Aman yolla, Karacanlara yolla. Haydi yolla, en güzel eğlenceyi Karacanlar'da yaptık gene. Boşuna Karacanlara yolla demeyelim. Ya. Karacanlar damatlarına şaba. Karacanlara yeni damat olacaklara şaba. Oldu bile zaten. Çiko'ya şaba. Zalim Alman habire iş veriyor demiş Hüseyin. Allah boynu çıksın o Almanların. Boynu çıkasın Almanların ya.
1: Haydi şile.
0: Haydi. Bana. Efendim devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. İsmail bizi Metin markasıyla tanıştı. Metin marka helvalar. Antep fıstıklı. Kakaolu. Sade. Türkiye'den ithal ediliyor. Çok güzel helvalar. Ve dediğimiz gibi bu helvaları mutlaka ama mutlaka denemeniz gerekiyor. Deneyin. Çok hoşunuza gidecek. Çok beğeneceksiniz. Tahinleri Demet'in markasıyla harika ve pekmezleri olağanüstü. Bakkallarda, marketlerde, pastanelerde bulmanız mümkün efendim. Bulabilirsiniz Metin markasıyla. İmamoğlu Elektrik, elektrikli elektronik eşyalar, buzdolapları, çamaşır makineleri İmamoğlu farkıyla sizlere sunuluyor. İmamoğlu Elektrik bu konunun uzmanı, uzun yılların esnafı, sevilen, sayılan, bilinen esnaflar sevgili dostlarım. İmamoğlu ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonları, klimaların satışını ve kurulumu yapıyor. Beklememek için, onların da işini zorlaştırmamak için sevgili dostlarım şöyle yapın. Klimanızı şimdiden ısmarlayın, şimdiden alın. Ödeme kolaylıkları hizmet veriyorlar. Gürkan neyi göremiyorsun anlamadım demiş. Hatice Hanım ablam Malaysa, mesajları çok geç görüyorum. Telefondan bakınca görüyorum, bilgisayardan göremiyorum ama şimdi gördüm. Şimdi gelmeye başladı. Süreli mesajdan etkindi. Facebook'ta onu kapattım. Yanlış açılmış herhalde. Şimdi gelmeye başladı mesajlar.

0: hayal odunculuk. Hayatta çok güzel, harika şeyler var. Boyalar var, iç ve dış cephe boyaları. Harika fiyatlarda sevgili dostlarım. Ayar cesibisi var. Toprak kassın, toprak çeksin cesibiyle. Ayar'da inşaat malzemeleri var. Ayar'da arpa, mısır, buğday taneler var. Büyük Müselimköy girişinde. Benzincinin yanında, hemen şeyin karşısında. Mezarlığın karşısında. Kiraz Festivali. Yine bu sene başarıyla bu hafta sonu Kiraz Festivali gerçekleşiyor. 12-13-14 Haziran'da. Sadece birkaç gün kaldı sevgili dostlarım. 13 Haziran'da Ece Seçkin. 14 Haziran akşamı İkilem çıkıyor sahneye. 24. Kiraz Festivali. Kelly Kelekidu da geliyor Yunanlı sanatçı olarak. Kiraz Festivali'ne. Nerede benim Esmen abim diyor Tolga. Ya o dinlemiyor ya beni. Ayda yılda bir kere yazıyor.
1: Abi da patenası sana. Ege.
0: Nereden aklına geldi Esmen seni şimdi? Bu Adelfos'u Puyne. Puyne Adelfos'u. Nerede benim bal böcem nerede? Vay Tolga, sen gittikten sonra ne oynadık ne oynadık ne oynadık Tolga. Ne oynadık Tolga, ne oynadık?
1: İlker'den parayasına İlker'im.
0: Sen gittikten sonra kudurduk. Yufka deyince, yufkacı deyince Trakya yufka Rıdvan Feyiz. Şeker gibi yufka, şeker gibi çocuk Rıdvan Feyiz. Şeker gibi yufka, Trakya yufka. Rodopil'indeki bakkal ve marketlerde sizlere sunuyor sevgili dostlarım. Trakya yufka. Rodopil'indeki bütün bakkal ve marketlerde hizmetinizde, benim marketim ve bakkalımda yok diyenler bana yazsınlar. Ben sizlere telefon numarasını vereyim. Bu arada hava yine bulutlanmaya başladı. Edip Akbayram'ın dediği gibi güzel günler ne zaman göreceğiz biz? Ha? Ay akşam ne sıcaktı ne sıcaktı.

0: günaydın. Ne yapıyorsun? Bana bir ilaç bul köstebekler. Benim çimeni mahvetti diyor Meşhur ablam. İyi Meşhur ablacığım. Kelin ilacı olsa başına sürermiş. Eskiden çok kafaya takardım, üzüldüğümle kalırdım. Şimdi bazı şeyleri kafaya takmıyorum. Benim bahçeyi mahvettiler. İnan çimlerde basılacak yer yok. Eğri büğrü yamburu yumru. Bu sene gene çıktılar. Hiç önemsemiyorum çünkü hiçbir çaresi yok. Ümit bana onların deliklerine tüp koy demişti. Aygaz tüpü. Koydum, tüpe yazık. Benzin gazla pahalandı, bir tüp kaç para? Hiç ne tüp ne bir şey para etmiyor. Bir şey para etmiyor. Allah onların belacını versin, gebersin o köstebekler. Niye gelmiş bu köstebekler bu dünyaya, bu hayata? O yüzden bazı şeyleri kafaya takmamayı öğrendim. Arabayı vurdum, üzüldüm. Birkaç saat üzüldüm. Gürkan dedim, takma dedim. Yani cana geleceğine mala gelsin. Üstelik mala da çok gelmedi. Üstelik bedava da yaptıracağım Hüseyin Çapuloğlu'na. Boş ver dedim, takma dedim. O yüzden bazı şeyleri hiç takmıyorum kafaya. Ne yapayım? Ne yapayım yani?
1: Haydi! Haftoyla!

başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

Eli Şerif'le güvende kalın. Şimdi İrini Papalopoulou'nun bir şarkısını hazırladım. Canlı söylemiş Sky TV'de. Birisi de yorum yazmış. De şöyle demiş. Ti yine kasemu oniro oniro yine yine ka demiş. İrini Papalopoulou da mini bir eteki bir elbise giymiş. Kızın aklını başından almış. Ay yarabbim sen. Yarabbim.

bu şarkı sana. Tayfun Balcı bu şarkı sana. İlyak Didakuru temizleme, yaş temizleme, süet temizleme, deri temizleme. İlyak Dida sevgili dostlarım, İlyak Dida'ya güvenebilirsiniz. Yılların güvencesiyle Erkan Kalyancı ve ekibi 8 numarada Yeni Yolda Gros Servis'teki kızanlara tekrar günaydınlar. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü netbulu ve TPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları, markuşları özel makine ile yapılıyor. JCB'lerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Dizel su motoru tamiri, satılık motor yağları, yolda kaldığınızdan mobil servis, Facebook Eray Feyiz Şakir Mehmet, iki ortak Kozlu Kepir'i de sizlere hizmet veriyorlar. Aynine okuma ne? Efendim Elif Karaosman, benim diyetisyenim Halko Kondili 3'te eski mahkeme binasının arkasında ikinci katta. Tamam mı? Diyetisyenin adresini isteyenler. Anladınız mı? Çok kolay bir yerde, Gümüşhane'de. Yoksa Pınar'ınkini mi istiyorsunuz? İskeçe'den mi yazıyorsunuz? Bir de Pınar var. Biz ünlülerin, benim iki tane diyetisyenim var. İkisinin menülerini bir araya getiriyorum, anca doyuyorum. Mesela diyelim ki birisi bir kahvaltılık yazmış, diğer ötekini yazmış. İkisini bir beraber topluyorum, anca doyuyorum. Yoksa bir diyetisyenin verdiğini nerede doyacaksın? Selam Gürkan, nasılsın? Çok damar girdin demiş İsmail Emine Salih. Ben de bir parça istesem çalar mısın demiş. Ne bileyim, iste bakalım. Bir tarafıma gelirse çalarım, gelmezse çalmam. Sen de beni engellersin. Münir abi öyle yapmış, engellemiş beni. Basmış bana engeli. Ya. Kamu spotu demiş Hasan. Ne kamu spotu? Enes'in kimi? Ya. Senin gibi katara menes kaçarides demiyor. Katara menes kaçarides.

ben seni nasıl, biz seni nasıl engelleriz? Sen bizim neşe kaynağımızsın. Bayılıyoruz seni dinlemeye. Sana yazamazsak da her sabah bilgi kulağımız hep sende demiş İsmail, Emine, Salih. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız.

Adam Beni Düşün Mutlu Ol diye şarkı yapıyor. İnsan da şarkıyı dinlerken mutlu oluyor gerçekten. Olmasaydı derdimiz, olmasaydı aşklarımız, sevdalarımız, olmasaydı ayrılıklarımız, olmasaydı yeni aşklarımız söyler miydi Ferdi babamız? Ha? Söyler miydi?

0: mutlu.
1: İmacın Nuran Hasan süsleme alanında iki tane mağazaya sahip. Batı Trakya'daki tek süslemeci İmacın Nuran Hasan, Kanarya 30, Otonos 816'da. Düğünleriniz, etkinlikleriniz için, ne bileyim, bekarlığa veda partileriniz için, çüğünüz buyunuz için süsleme deyince aklınıza ne geliyorsa tatlı telaş 0807 olarak Instagram'da da bulup takip edebiliyorsunuz sevgili dostlar.

Benden öte, benden ziyade Barış Manço. Aygül güzel şarkı. Evet, bugünlerde çok sevdiğim bir şarkı, çok dinlediğim bir şarkı, eski ama böyle arada derede kalan, belki de çoğunuzun bilmediği bir şarkı. Çok anlamlı bir şarkı. Al ruhumu bu gece, uçalım gökyüzüne. Dudağımdan çal aşkımı, hapset beni tenine. Gül rengi şarap gibi kana kana içerim seni. Mahşerim ol günahkarsam, cayır cayır yak beni. Cesaretsiz yaşanmaz, alırlar elinden hayatı. Kurallar mutluluk yapamaz, yık kuralları. İncitirsin sevdayı, gel arkasında dur, herkese uğramıyor aşk dünyada. Çaldı kapımızı Tanrı hediyesi, aklın mı firarda? Gel arkasında dur aşkının, herkese uğramıyor aşk dünyada. Çaldı kapımızı Tanrı hediyesi, aklın mı firarda? Yıllardır unutuldum, yollarında toz oldum. Çaldığım tüm kapılardan teker teker, teker teker kovuldum. Okuma, pardon, onu okudum, şey yaptım zaten. Sıradaki güzel şarkı. Biz plakakicilerden, elektrikçi Osman agalarına gelsin. Çalışan herkese kolay gelsin demiş Erdem Hatip İsmail. Sen hayatta mısın? Yaşıyor musun sen? Güzel şarkı derken, yani sıradaki bütün şarkılar güzel derken mi? Güzel çıkacak, bizim hoşumuza gidecek bir şarkı mesela. Bu şarkı çok güzel. Harika bir şarkı. Gümbür gümbür bugünlerde hep bu arabada bu şarkıyı dinliyorum. Şimdi Osman Aka'ya hitap eder mi bilemem.

Sevginizin arkasında durun. Çünkü aşk herkese uğramıyor bu dünyada. Kuralları boş verin. Kurallar yıkılmak için konmuş zaten. Cesaretsiz yaşanma. Cesaretsiz olmayın. Kurallar mutluluk yapamaz. Yoksa alın elinizden alırlar hayatı. Arkasında dur, herkese uğramıyor aşk dünyada. Benim kollarım çırpı gibi kalmış abi ya. Azıcık benim body body yapmam lazım. Çırpı gibi kalmış kollar. Stüdyoda çalışmayız dayı, güneşte dolanıyız bütün gün demiş Hasan. Kenarı, çımar kenarı yapıyorsun sen. Güneşte dolanırmışsın. Ha kaç oradan sen de. Gören de bayağı bir şey yapıyorsun sancak. Yine iki tane fıskıttırıyorsun kapalı mekanlara. Ha kaç oradan kenarı. Totoşumun kenarı. Efendim. Hasan'a vermeyin. Bak onu kan boğacak. Özkan abi ona çok çikolata mikolata vermeyin. Kan boğacak onu. Yapmayın, kötülük yapıyorsunuz. Almış yine eline Puraki'yi, almış eline. Hiç elinden bırakmıyor Puraki'leri. İçi dolgulu. İçi... Vallahi yoruldum, kafam yoruldu yemin ederim. Ne dolgusuydu o be ya? Lotus krema dolgulu çıtır çıtır Puraki'ler. Galfa Pastanesi'nde bende var buzdolabında. Bak canımı istettin, gidip şimdi yarısını yiyeceğim programdan sonra. Yarısını yiyeceğim. Yarısını yiyeceğim programdan sonra ne yapacağım ben? Fatih gelecek, Gümrücüne'ye gideceğim galiba. Oh oh oh oh. Çok işlerim var, çok işlerim var. Bugün mi gitsem yarın mı Gümrücüne'ye? Hüseyin Çapıloğlu'ndan görüşeceğim. Arabamı göstereceğim. Oh oh oh. Oh oh, Fikret abiyle buluşacağım. Oh oh oh oh. Çiko burada mısın be? Çiko. Ha Çiko'dan konuşacağım bak, unutmayayım. Çiko seni de unutmayayım ben. Ben otursam sen onu unutma, ara beni. Çiko beni ara programdan sonra. MK Rentekar araba kiralama şirketi sevgili dostlarım. Yeni bir araba kiralama şirketi size tanıtıyoruz. Psikolojik birkaç zamandan beri Yahya Beyli'de. Seymen'den Yahya Beyli'ye giden yol üzerinde MK Rentekar. MK-Rentekar.com üzerinden kiralayabilirsiniz. Facebook'ta MK Rentekar, Instagram'da MK Rentekar. Çok iyi durumda, çok iyi arabalar. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama için seçebilirsiniz sevgili dostlarım. Mac Catering sabah saatlerinde çorba çeşitleri. Mac Catering öğleden sonra harika ev yemekleri. Gümüşün içinde yaşayanlar, yemek yapamayanlara yemek servisi yapsın Mac Catering. 800 menü ve üzerinde menü aldığınızda özel şok indirimlerle Mac Catering'in ürünleri sıcacık geliyor. Şeyinize, bulunduğunuz yere, evinize, etkinize, düğününüze. Erkan ne oldu? Size, düğününüze. Erkan ne oldu?

Selam kardeş, iyi yayınlar derim demiş İrfan Topal abi. Selamlar, selamlar, selamlar, selamlar. Bir de Gaytar'ı Kupa Cemile'yi biliyorum.

ama tekrar tekrar hep aynı şeyleri soruyorsunuz. Ay, ne reyting aldı, ne soru vardı bu damat, niye herkes öpüyor be İlyas abi, Gürkan abi demiş İlyas. İnsanın, kızanın içi sevgi dolu, sevdiği insanları öpüyor. Topu topu üç kişi öptü. Veysel'i öptü. Kızanlık arkadaşını öptü. Bir de beni öptü. Bir de Fethiye'yi öptü. Benim gördüklerim bunlar. Ben gittikten sonra kimleri öptü bilemem. Ben 1.5'tan 2'ye doğru kaçtım. 3'e kadar devam etmiş onlar.

0: Senin de sana yine giren çıkan belli edilmiş arabana. Öyle duydum. Bizim dükkana bir asker kıyafeti birisi gelmiş. Dükkanın kameralarına girdim. Şimdi de yeni bir mesajınız var. Ne diyor mesajda?
1: Senin aşkın beni...
0: Ramazan nerede? Bugün beni dinlemiyor mu Ramazan? HBS. HBS Ramazan Kadri.

Meşhur abla, siz bu şeyi, benim büyük yeğeni çok iyi bir kızla zannediyorsun değil mi? Aman aman aman aman aman, evleri ellerde durak. Allah billahi. Ben onun evleneceği çocuğa yanarım. Ya kiraz topladı mı? Çok da eğlenmişsiniz nişanda demiş Meşhur abla. Çok eğlendik nişanda. En azından 10 kere Meşhur abla kiraz istiyor dedim. Kirazlar daha gök olmadı, hiç toplayamam dedi Senem. Ya sen gene onu öyle hanım hanımcık sanıyorsun değil mi? Dışarıda öyle. İçi seni yakar, dışı onu yakar benim. Beni. Onun içi seni, dışı bizi yakar. Akşam pirzola yaptık, mangal yaptık. Yalvardım Senem dedim. Git bakkaldan tirosalat al. Git cacık al dedim. Bıra gitmeyeceğim dedi. Gitmedi ya. Vallahi billahi gitmedi bıra. Bıra ölüyüm desem bir şey yapmayacağım dedi mi yapmıyor. Z kuşağı ne olacak? Hınzırın Z kuşak kızanları. Çok meraklıysalar öpülmeye, gelsinler onları da öpeyim diyor Çiko. Ha. Öpülmeye merak edin, meraklıysanız gidin Çiko sizi de öpsün. Çiko'nun öpemediği yerde ben girelim devreye. Ben hem öperim hem... ben hem öperim. Tamam mı? Ha. Meraklıysanız.

kimler gelmiş. Geliyem çiko. Öpmedin beni nişanda demiş Önder. Öptürmedin kendini. Öptürmedin, ben seni öpmek istedim. Öptürmedin. Önder. Vay vallahi billahi Önder, ne güzel evde kalıyorsun. Hiç siz yazın orada katıya sıcaklamazsınız. Vallahi Önderlerin evinin önünde olduğunu işten. Orası tam dere ağzı. Ama nasıl esiyor, ama nasıl esiyor, ama nasıl esiyor. Vallahi bir üşüdüm, bir oynarken sıcakladım, terler bastı çövmekten. Otururken üşüdüm. Dedim yarın dedim kesin dedim hasta olurum dedim ama Çiko'nun nişanı olduğu için hiçbir şeycik olmadım. Hiç hastalanmadım. Ya düşündüm dedim. Ondan sonra Haşmet'ten yukarı doğru yürüyeceğiz. Bir sıcak bir sıcak. Haşmet dedim. Köyün içi yanıyor ya, orası gene soğuk ha. Burası hep böyle dedi. Orada orası dedi dere ağzı dedi. Haşmet bana. Ondan sonra vay dedim, ne şanslı dedim, ne şanslı dedim. Önder dedim, ne şanslı dedim. Sen de çok kızı rezil etme. Çok yakışıklı sevgilisi var demiş Meşure, Meşure ablam. Kim be? Meşure ablas, senin gözlerin güzel görmüyor galiba. Tövbe yarabbim, yapmayın, dinleyin. Beni dinleyenler oluyor, sonra beni uyarıyorlar. Çok yakışıklı sevgilisi var. Hakikaten ama yakışıklı kız aynı şimdi canım. Onu da seven var demiş. Var tabii. Ben bu kadar aksiyken, bu kadar deli başken benim bir sürü insan seviyede. Seni mi niye seven olmasın? Ha? Seni mi niye seven olmasın? Herkesin bir seveni var. Yani. Allah için yakışıklı kızan azıcık dolgun cana. Az çünkü sen nereden gördün onun sevgilisini be Müşir abla? Senin sevgilisine kadar yetiyor değil mi? Herkese her zaman seneli çanta gibi seni bir taşıyoruz. Burayı buraya, oraya buraya, oraya buraya hep taşıyoruz kızları. Vallahi billahi. Otomatik araba istiyorum diyor. Otomatik arabayı kullanacağım diyor. Diyorum erkek arkadaşının arabası otomatik Mercedes. Onu kullan, onu kullan ama o büyük diyor. O hem otomatik araba hem küçük araba istermiş. Yani... olacak iştir yani, olacak iştir. Olacak, olacak şeydir. Boru deyince, borucu deyince, borusu tıkananlar Recep'e gidiyorlar. Recep borular tak tak açıya kızan. Usta olmuş, anında açıya boruyu. Sallıya bir makine hort diye borunun içine. Çeşmeler var dükkanda, boyalar, boya fırçaları, klozet ve lavabolar, lağım boruları, termosifonlar isteyene eve teslim ediyorlar. Tıkanık lavaboları, lağım borularını özel makineyle açıyorlar. 24 saat hizmet veriyorlar. Ramadan, eşi Sıdıka ve oğulları hizmetinizde. Recep nerede? Konsolosun arka sokağında, Şükrü Market'in olduğu yerde. Andrea Papandrea 3 numarada. Püfür püfür yazları demiş Önder. Önder yazları püfür püfür de kışında kim nasıl soğuk olur ama orası. Ha? Bıra senin yerinde olayım, senin uçak biletlerini son günü bulup yırtar çöpe atardım demiş İlkan. Uçak biletleri şimdi eskiden de onlar. Uygulamada var, telefonumda var. Nasıl yırtacağım, çatacağımış. biletler elektronik. Sen de eski yıllarda kalmışsın. Hayır ama ben doğru söyledim de herkes bana kızıyor. Yalan mı söylüyor Allah aşkına? Vallahi dün nasıl canım cacık istedi, şey istedi. Bakkalda bir adım yerde. Diyeceksiniz ki sen niye gitmedin? Ben salata malata hazırlardım. Salata malata hazırlardım. Bıra kızan yapmayacağım dedim, bir şey yaptıramıyorsun bıra. Vallahi bile kızan dediğime bakmayın, koca kız evde kalacak artık. Evlen diyoruz, evlenmiyordu. 30 yaşında merdiven dayadı. Eşek kadar kız.

0: her iyi şeyin bir kötü, bir de her şeyin bir kötüsü bir de iyisi varmış Gürkan abi diyor Önder. Kışın da donuyasınız oralarda.
1: Bulamazsın beni benden araya ayır.
0: Ay Önder'in bir kızancı var ama nasıl tatlı. Nasıl tatlı?
1: Dönsen bile.
0: Hiç insan seçmiyor kızan.

Yalnız kızan beni seçti, kızanı kucağıma aldım. Öyle kızan bana baktı, baktı, baktı, baktı, baktı. Dudağını kıvırmaya başladı. Demiştir, bu ihtiyar görünürlü genç kim? Saçlarımdan ötürü. Demiştir, bu ne böyle? Bu nasıl böyle bir şey böyle demiştir kıza.

Zan demiştir, kim demiştir bu Radyo Foristas böyle? Ben nerede? Aman yoruldum artık, canıma geçti vallahi billahi. Öf, bundan çalayım da hareket edeyim de kaçayım gideyim. Aygül selamlar, sevgiler, saygılar. Bizden öte, bizden ziyade birileri var sevgili dostlarım. Böyle gökyüzünü gösteriyoruz ama her yerde. Bizden öte, bizden ziyade. Efendim, cenaze hizmetleri ve malzemeler Hanva Erap İmamoğlu Kalfa yolunda. Batı Trakya'da açılan ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu onlar. Halen uzun yıllardır başarıyla devam ettiriyorlar mesleklerini ve ne diyoruz? Daikin, Elçi ve Daikin, Gümüşçine Anabağı Ahmet Mustafa, Elçi ve Daikin, ısı pompaları, güneş enerjisi termos fonları, klimalar, hem satışını hem de kurulumunu yapıyor sevgili dostlarım. Evet, Selanik'te bir adam bir kutunun içine kedi yavrularını koymuş ve çöpün kenarına bırakmış.

sevdiğim bir şarkı gelsin. Ondan sonra hareketli bir şarkıyla da programa son verelim. Her yerde senleyiz Gürkan abicim demiş Hüsnü. Neresi burası? Orasının neresi olduğunu niye yazmadın? Efendim devam edelim. Ve İsmail'e çok teşekkür ederim. İsmail'in helvaları. İsmail Maxi Sigorta. Metin markasıyla batrakyaları tanıştırdı. Şükrüye marketlerde bulabilirsiniz. Başka marketlerde de bulabilirsiniz. Seçkin pastanelerde de bulabilirsiniz. Metin helvası, tayin helvası. Efendim Antep fıstıklı sade kakaolu helva. Pekmez çok güzel. Metin markasıyla çok güzel pekmezi de var. Ve tayinleri de var. Metin, sizler de tercih edin. Aygül ben de teşekkür ederim. Serkan'a da selamlar. Sen HS Kars'ta bulacaksın istediğin arabayı demiş Oğuz Mehmet. Anlayamadım. Ben araba mı istiyorum ki? Ben araba mı istiyorum dedim. Oğuz Mehmet. İyi dinlenmeler gülüm. Ben gider yemecik yemeye demiş Gürdal'ım. Afiyet olsun. Ben de gidiyorum zaten. Benim de yapacak çok işlerim var, çok. İşler güçler, işler güçler bizi bekler.

Beni aramayı unutma demiş Hasan. Seni aramasam da olur. Aman incir çekirdeğini doldurmazsanız söyleyeceğin şey. Ararım seni başka zaman. Bugün içerisinde akşama kadar bir zaman ararım. Tamam mı? Yazarak söylesene, ne derdin var, ne söyleyeceksin?

0: Max'ın özel katkılarıyla radyoterapi sona erdi. Birlikte muhabbet tadı tuzu
1: olsun. Hava yine çok sıkıntı, benim sıkıntılandım bilmiyorum. Böyle bir ateş bastı beni. Efendim, hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bugün yine programı güzelleştirdiğiniz için, bugün yine programa güzellik katkınız için, nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8'de canlı yayında terapi yapmak üzere Radyo City'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: CDH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitimini Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhaninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

93.3 efendim Matrikler'in ilk özel radyosu, radyosundan 100.6 frekansından tüm merkezlere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz

başlıyoruz. Haftanın ilk gününde iki saati paylaşacağız. Saat 15'e kadar. Umarım iki saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi. Başlamadan önce de sponsorlarımızın aktararak başlayalım. Araba sürücü kursu, AutoKinesi Alim, yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımından yardımcı oluyor. Her kategori için ehliyet alınır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ders verilmekte. Her gün geniş ekibi, deneyimli ekibiyle sizlere hizmet veriyor. Araba sürücü kursum, AutoKinesi Ali ve ekibi. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarası 693-836-1858. Diğer bir sponsorumuzu da aktaralım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozguyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize sineklik pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat danışmak için, sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Şimdi ilk şarkımıza geçelim, daha sonra bakacağız.

0: İlk şarkımız Nilüfer'den geliyor. Neredesin, nerede? Aklım, fikrim hep sendeyi dinliyoruz. Radyo başlarında bizlere nokta bulunan tüm istefemler için geliyor ilk şarkımız. Nerede? İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere iyi yolculuklar dileyelim. Neredesin? Trafik kurallarına uyalım.
1: Sen de ansızın gel de kalbim.
0: Çünkü cezalar fazla. Bir de ehliyeti yaptırmak var.

Ali Güvenler dinledik, Yadigar'ı dinledik. Şimdi de Demet Akalın'ı dinliyoruz. Bebek isimli şarkısını dinliyoruz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 4010.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Κούσο γλου με Meta Met. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Kuş Oglu Mehmet Ahmet.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0
9: Kısacık reklam aramız oldu. Birlikteliğimiz devam ediyor. Hakan Peker'i dinliyoruz. Karam isimli şarkısı.

Hakan Peker'den dinledik. Karam isimli şarkısını dinledik. Devam ediyoruz. Cem'i dinliyoruz. Seviyor isimli şarkısını dinliyoruz. Grand Tonic. Kalfalı Metin, araba aksesuarcısı. Çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. Arabanızın düşmüş tavan bezli değiştirmesi. Multimedya ses sistemi. Arabanızın farlarını temizleme. Camlarınıza füme. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabileceğiniz bir yer. Çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Grand Tonic. Kalfalı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Devam ediyoruz. Serser Malay'ı dinledik.
1: Attım.
0: Şimdi de Zinet Salih'i dinliyoruz.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EV Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

Devam ediyoruz. Saatlerimiz 2-5 dakika geçiyor. Bir saatimizi geride bıraktık. Birlikteliğimiz Ebru Polat'la devam ediyor. Ateşini yolla bana iyi dinliyoruz. Ben de senin oldum. Sponsorlarımızı da aktaralım. Alüminyum ustasım Serkan. Bozkuyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, bancur, alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum işlere, alüminyum üzerine. Fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 numaralı telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Yıllardır bu işin içinde tecrübeli ekibiyle alüminyum işleri büyük bir titizlikle yapılmaktadır. Sizlerin arzu isteğine göre. Diğer sponsorumuz da araba sürücü kursu. Autokinesi Alem. Geniş ekibi, yılların deneyimi sizlerin yanınızda. Sizlere sıfırdan ihtiyat alımından yardımcı oluyor. Küçük motosiklet, büyük motosiklet, araba, otobüs, tır. Yazılı sınavlar için ders verilir, ehliyet yenilenir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ders veriliyor. Daha kolay öğrenmeniz için. Hızlı ve pratik bir şekilde, en hızlı bir şekilde ehliyetinize kavuşuyorsunuz. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarası Alem 693-836-1858 telefondan araba sürücü kursum Ali'ye ulaşabilirsiniz.

0: Aha, abi araba geldi abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

Şimdi orkestraya geçelim. Popları bırakalım. İrik dalı gevrektir. Basmaya gel. Alimoğlu'dan Gürkan Nesirinoğlu'na Şaba demiş. Gürkan seni dinliyor diye de eklemiş Alimoğlu'na. Kolay gelsin diyelim adaşıma. Selamlar olsun Gürkan adam. Ayrıca da marangoz Cengiz abi için gidiyorum. Tüm CTK çalışanlarına gidiyorum.

Hadi bir de yarım havam çalsana iyi dinleyelim. Halimoğlu'dan Gürkan Nesirinoğlu'na gidiyor Şaban. Kolay gelsin adaş.

Vampiriz. Yere boyu kabakları dinliyoruz şimdi de. Bu güzel şarkıyı da Yahya Beyli Seymen arasında hizmet veren dinliyoruz şimdi de. Bu güzel şarkıyı da Yahya Beyli Seymen arasında

0: yemekler var. Balık bilmiyorum. Şimdi balığa niye takıldım onu anlayamadım. Taverna Apollos'um. Taptaze. Siparişler de yakın köylere oluyor. Götürülüyor.
1: Asmadan gel asmadan.
0: Seymen Yahya Bey'le arasım. Hem kahve hem taverna. Sizlere hizmet veriyorum. İbrahim, İsmail kardeşler. Onlara da kolay gelsin diyelim. Sağ olsun yolum düştüğü zaman Yahya Bey'le Seymen arasına illa uğruyorum. Sağ olsun İbrahim. Bir kahve bir tost söylüyor.
1: Hadi gülüm yandan.
0: Söylemese de canı sağ olsun.
1: Hadi kızım yandan.
0: Başkanlarını da seçtiler.
1: Korkmayız.
0: Seneye şampiyon.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

Fert Efren dedik ki bizim sokakları dinledik. Devam ediyoruz. Harika avcıyı dinliyoruz. Kısmet değilmiş mutluluk. Grand Tonic. Karabaksız harcısım Kalfalı Metin. Arabanızın tüm aksesuar malzemelerini bulabileceğiniz bir yer. Multimedya ses sistemi, camlarınıza füme, arabalarınızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, arabanızın farlarını temizleme. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay üstünde sizlere hizmet veriyorum Grand Tonic. Kalfalı Metin.

İntizar dinledik. Şimdi de son şarkımız. Ümit ve senden geliyorum. Zahmet olmazsa iyi dinliyoruz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Araba Söyleyici Kursu, Autokin ise Alim. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyor. Her kategori için ehliyet alınır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ders verilmekte. Her gün geniş ekibi, tecrübeli ekibiyle sizlerin yanınızda. Sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı olan araba sürücü kursu. Otokinesi Ali ve ekibi. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon 693-836-1858. Nol telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz. Zahmet olmazsa. Diğer sponsorumuz da Alüminyum Ustası Serkan. Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Alüminyum üzerine alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikri sormak için, danışmak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum. Haftanın ilk gününde 2 saati paylaştık. Tüm herkeslere iyi haftalar, iyi öğleden sonralar. Tekrar görüşmek üzere.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek aşk hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
3: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolao Zoidi 58, Komotin. Bilgi için. 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin
5: şehvetinden. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yolları
5: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: HS Cars.
8: Duydun mu? Duydun mu?
9: Neyi?
8: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
10: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarını nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
8: Το να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο. Στην eVip Cars, μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για κάθε γούστο και προϋπολογισμό σας περιμένει. Είτε ψάχνετε ένα ευρύχωρο όχημα για την οικογένειά σας, είτε ένα οικονομικό μοντέλο, είτε ένα εντυπωσιακό σεντάν, στην eVip Cars μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα κάθε μάρκας και μοντέλου και να τα εξετάσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Όλα τα οχήματά μας προσφέρονται με εγγύηση μηδενικών προβλημάτων. Ελάτε, δείτε από κοντά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά μας σε κατάσταση καινούριου, κάντε μια δοκιμαστική διαδρομή και αποκτήστε αμέσως το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε. Για να βρείτε το ιδανικό όχημα για εσάς, καλέστε μας τώρα. 694-80-630-829 694-70-80-362. Η διεύθυνσή μας, Μεραρχία Σερών, 53, Κομωτινή.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Tozlu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gidiyor bir yanı kal. Bir nefes al içimde kal. Yakaladım seni.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Hazır mıyız? Hadi son. 3, 2, 1. Kayıt.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.

Merhabalar sevgili Tuncay Seren Show sakinleri. Merhabalar efendim. Apartman sakinleri gibi söyledim ya. Keyifler yerindedir inşallah. Güzel bir program olsun. Apar topar geldim bugün birazcık. İşlerim vardı. Son anda yetiştim. Bir nefes alayım. Şöyle bir kurulayım şuraya. Ayarlarımı yapayım. Yerleşeyim. Başlıyoruz birazdan. Haydi bakalım. Tarkan da geldi mi? O da burada. Tamam. Bugün hangi şarkısını ayarladınız? Sürpriz olsun. Okey tamam. Haydi bakalım.

Hayata dair şu olay her zaman çok dikkatimi çekmiştir. Programlarımda da sık sık belirttiğim bir şeydir bu. Mesela geçmişte, çok uzak geçmişte de olabilir. Yaşanmış herhangi bir şeyin ya da bilinen herhangi bir şeyin, bir kelimenin olabilir, bir olayın olabilir, herhangi bir şeyin yeni öğrenilmesi, yeni ortaya çıkması. Nedir mesela son zamanlarda bunun en güzel örneği benim için, benim açımdan? Şudur abi, Neptünlü sevgilim. Abi bu şarkıyı ben daha önce nasıl hiçbir yerde duymamışım? Nasıl olmuş da bunca yıllık hayatım boyunca? Bak, düz hesap 40 yaşındayım diyelim. Bu kadar çok televizyon seyreden, internette dolaşan, işte yaptığım işle de ilgili bir şey çünkü. Nasıl bu şarkıdan haberdar olmamışım ya? Ya bu şarkı nasıl kamufle olabilmiş benim gözümde? Nedir arkadaşlar peki bu Neptünlü sevgilim olayı? Sözü fazla uzatmadan, üzerine de çok fazla yorum yapmadan size dinletmek istiyorum. Belki de dinlememiş olanlarınız vardır, bilmeyenler vardır ilgili şarkıyı, bahsedeceğim şarkıyı. Hep beraber dinleyelim bakalım. Bu arada şunu söyleyelim, şarkıyı söyleyen grup A1 olarak geçiyor arkadaşlar. Grup A1 ama şarkıyı Alpay söylüyor. Yani klibi izlerken grup A1 demiyorsun, Alpay söylüyor şarkıyı. Herhalde Alpay'ın öyle bir grubu vardı, Alpay'ın içinde bulunduğu öyle bir grup vardı vakti zamanında. Onların bir şarkısıymış. Dinliyoruz bakalım. Bu şarkı bildiğimiz ilk bilim kurgu şarkısı olabilir.

Ya bu şey gibi bir şey. Çok sık kesmek istemiyorum. Devam edeceğiz. Fazla kesmeyeceğim. Bu şarkıyı şey gibi düşünüyorum ben. Hani o dünyayı kurtaran adamlar var ya, o türsünler. Aynı kafalar yapmış bu şarkıyı. Yani zaten yakın yıllarda muhtemelen. Belki de aynı yıl. O filmlerin şarkı versiyonu. Hatta o filmlerden birisine kullanılsa yeriymiş. Aynı zihniyet yani. Aynı kafa. Devam edelim. Hangi dilde?

Çok acayip. Kesmeyeceğim diyorum ama dayanamadım. Yani mizah maksadıyla mı yaptın? Nasıl bir maksatla yaptın? Neyin kafası? Devam edelim.

0: cheer and I love.
1: Hani söyleyen kişinin de Alpay olması da ayrı bir olay yani. Alpay gibi bir müzisyen, o romantik şarkıların prensi, Türk Julio Iglesias gibi yani. Sen çık böyle bir şarkı yap.

0: göze, ister Neptün'e. Sevgilim bekle, ben de geliyorum seninle. Dur gitme. Bekle. I want you and I love you.
1: Seni seviyorum.
2: Kompası adı burada.
0: Bak sonunda o Türkçe öğrendi, benden hep Tünce.
3: Şimdi hep Tünce.
0: Çok mutluyum. Sevgilimle Neptün'de.
3: Ve sonrasında sevgili Alpay Neptün'e taşınır. Olay. Dinlediğim en acayip şarkılardan bir tanesiydi. Böyle bir şey olamaz. Bunun rakibi olamaz arkadaşlar. Tünce.

Yapay zeka yeşil sahaya iniyor. 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak teknolojiler. Hangileriymiş? Sensörlü maç topları, dijital oyuncu avatarları, hakem kameraları ve anlık analiz sistemleri turnuvada kullanılacakmış. Neymiş bunlar acaba? Sensörlü topu anlıyoruz. İçinde sensör vardır. Gol oldu mu olmadı mı, çizgiyi geçti mi geçmedi mi meselesi. Hareket sensörü olacakmış topun içinde. Vay be. Abi yıllar önce hiç aklımızın ucundan geçecek şeyler değildi değil mi bunlar? Teknolojik top ya. Yani bir futbol topunun bir teknoloji ürününe dönüşmesi yani. İçinde sensör var. Sensör 14 gram ağırlığındaymış. Maç öncesi de kablosuz olarak şarj edilecekmiş. Üstelik maç sırasında şarjı bitiyor sensörün. Yani topun şarj edilmesi lazım. Aa, arkadaşlar topun şarjı bitti. Maç sırasında yani finale 5 dakika kalmış heyecan dorukta topun sensörünün pili bitiyor. Daha önceden yeteri kadar şarj etmemişler. Messi çıldırıyor falan. Ya abi kim şarj etmedi bunu ya falan. Ondan sonra kenara çekiliyorlar böyle. Topu şarja takıyorlar. Sigara içiyorlarmış falan.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα 9-34-669-447.

0: 0229 799 50. İstediğim kargom kapımda.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
3: Bir sabah böyle derin uykudayken, sabahın en kör saatlerinden birinde müthiş bir huzurla uykunun en tatlı evrelerinden birindeyim. Sonra böyle birkaç gencin sesini duydum, kahkahalar falan, böyle taşkınlıklar yapan birkaç genç. Bizim sokaktan geçiyorlar galiba, öyle düşündüm yani. Herhalde bunlar içmiş bir yerlerde. Gecenin bir yarısı, saatinde kaç olduğunu bilmiyorum tabii o anda uyanmaya başladığım anlarda. Sonradan öğreneceğim, 6:20 geç oluyor bu olay, hiç unutmam. Ben gecenin bir körü kapının önünden geçen sarhoş gençler zannediyorum. Bu arada penceremde açık uyumuştum, hava güzeldi. Dolayısıyla çok daha net geliyor ses kulağıma. Sonra neyse, bu sesler beni böyle biraz uyandırdıktan sonra daha bilinçli bir şekilde duymaya başladım ve bir genç delicesine kahkaha atıyor. Böyle şımarık bir şekilde, yani bilirsiniz o sarhoş hallerini. Yeah. Yani kendinden geçmiş belli, dayanamadım artık, kalkıp camdan kafamı çıkarıp bir şey söyleyeceğim, yani olmayacak böyle. Kafayı yemiş çocuk, sabahın köründe ne yaptığını sanıyorsun mahallede? Geldim, baktım, kafamı çıkardım camdan, bir baktım bizim sitenin çitleri var bahçeyi ayıran. Oraya böyle zombi gibi yapışmış çitlere. Salyalar saçarak saçmalıyor, bağırıyor, kahkahalar atıyor. Kafayı yedim ben ya böyle. Ve tek başına. Yani birileri olsa da böyle bir şey yapamazsın da, tek başına olunca daha da garip. O anda ben de uyku sersemiyim bu arada, direkt o anda fark etmedim bir şeyler içtiğini bunun. Ne içtiyse artık, ne tür bir hap ya da bir uyuşturucu içtiyse kafayı sıyırmış. Böyle bir şey ilk defa gördüm. O kadar garibime gitti ki o görüntü. Şimdi uyku sersemiyim, gördüm o görüntüyü böyle ya falan. Şşşt yaptım böyle ona doğru. Sanki anlayacakmış gibi, bu dünyada değil ki. Şşşt yapsan ne olur. Beni gördü mü görmedi mi bilmiyorum, herhalde önündeki apartmanlardan birinin camından biri çıktı diye algılamış olabilir, az da olsa böyle. Herhalde görmemiştir. Bir silüet olarak belki birinin çıktığını hissetmiş olabilir, çünkü bana doğru bakmadı yani. Yine ya yapmaya devam ederek, bağırarak filan, böyle kahkahalar atarak o değişik sesleri çıkarmaya devam ederek, kim geliyorsa gelsin beni mi korkutacaksınız lan filan. Dedim tövbe yarabbim yani. Aklımdan şu bile geçti, aşağı inip bir güzel döveyim şunu. Elime fırsat geçmişken, birini bir güzel dövme fırsatı yakalamışken, kendinden geçmiş, nasıl olsa hiçbir şey yapamaz, atış serbest diye. Aklımdan bu bile geçti ama dedim şimdi boşver ya. Adam uyuşturucu almış, ne olacağı belli olmaz, yanında bıçak vardır, bir şey ağrıdır hani. Dedim hiç bulaşmayayım, boşver. Sonra yavaş yavaş uzaklaştı. Sesi birazcık daha az geliyor, biraz daha uzaktan. Gel bakalım, sen mi geldin diye bir şey duydum en son. Biri gitti galiba yanına. Ne insanlar var ya. Bunlardan maalesef son zamanlarda çok var, biliyorsunuz.
4: Tuncay Saran Show.

kadar yavaş akan zamanın birden sular seller gibi güldür güldür akmasını sağlayan Tuncay Saran Show devam ediyor.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Eski evimizi satmak niyetindeyiz arkadaşlar. İnternete ilan koyduk ve bir kadın aradı beni. Evle ilgili sorular sordu falan ve kadınla telefonla konuşurken evin yeni fotoğraflarını da çekip internete koyduk gibi bir şeyler söyledi. Neyse kadını düşüneceğiz dedi. Telefonu kapattık. Bu konuşmadan bir saat kadar sonra arkadaşlar bilinmeyen bir numaradan WhatsApp'tan bana şöyle bir mesaj geldi. Selam. Selam buyurun. Da demin konuşmuştuk yazmış. Da demin. Daha demin gibi. Şimdi bir afallıyor insan, tamam mı? Da demin konuşmuş, Allah Allah. Yani da demin konuştuğum kişi evle ilgili bilgi isteyen bir kadın. O kadın mı yazıyor bunu yani, da demin konuşmuştuk diye. Neyse böyle bir an afallıyorsun ama evet dedim. Fotoğraf atacaktın dedi. Ben de evin fotoğraflarını atacaktım diye bir şey söylediğimi hatırlamıyorum ama gene de telefonumda vardı, attım evin fotoğraflarını. Ondan sonra şey dedi bana. Kendini atacaktın. Ya böyle bir denk geliş olamaz yani. Hayatımda ilk defa WhatsApp'tan birisi yanlış birisine yazıyor. Yani adresler karışmış. Ve hani az önce kadınla konuşmuştuk. Fotoğraf istiyor. Evin fotoğrafları falan böyle. Ya bu kadar denk gelir yani. Ben dedim fotoğraf atacağımı bilmiyordum. Kendini atacaktın. Sen kimsin ya dedim. Pardon ya, yanlış olmuş abi. Başka birisine yazacaktım, kusura bakmayın dedi. Sonradan çıktı ortaya meselenin ne olduğu. Benim abi telefon numaram bir şekilde, nasıl olmuş bilmiyorum, uygunsuz bir siteye girmiş. Bir şekilde birisi mi koydu, birisi yanlışlıkla mı yazdı, ne oldu bilmiyorum ama uygunsuz bir siteye girmiş. Sürekli böyle birileri beni arıyor, mesaj atıyor. Görüntülü arayan biri oldu bir defa. Merhaba filan. Allah'ım yarabbim ya. Neyse çok sürmedi, bir şekilde durdu arabalar. Tuncay Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: Aşk yeniden Akdeniz.
5: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
6: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin
7: şehvetin. Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
8: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

Dünyada yaşıyor. Bunu toprakta hissediyorum. Suda hissediyorum. Kokusunu alıyorum. Eskilerden pek bir şey kalmadı. Zira hatırlayanlardan da yaşayan yok artık. The Lord of the Rings açılış cümleleri. Hiç unutmam. Belki bazı kelimeleri yanlış söylemiş olabilirim ama yaklaşık olarak böyle bir replik vardı. Yüzüklerin Efendisi'nin ilk bölümünün açılışıydı bu yani. Çok özel bir seridir Yüzüklerin Efendisi ya. Çok güzeldir. Hiç unutmam, bir Aralık ayında vizyona girmişti. Ya 2000 ya 2001. Büyük ihtimalle de 2001'di diye hatırlıyorum. Aynı ay yakın zamanlarda, yakın günlerde Harry Potter'da gösterime girmişti. Hatta böyle birazcık bir kıyaslama durumu vardı. Harry Potter mı daha iyi, Yüzüklerin Efendisi mi daha iyi diye. İkisi de süre olarak uzun filmlerdi. İkisinin de daha birçok bölümü çekilecekti. Yani Yüzüklerin Efendisi ve Harry Potter'lı günler başladı. Böyle güzel günler başladı. Çok önemli filmlerdir yani. O günlerde tadını çıkarmıştık bol bol. Yüzüklerin Efendisi ile ilgili şöyle bir hatıram var benim. O günlerin popüler görüntü teknolojisi VCD. Şimdi çamur gibi geliyor VCD görüntüleri ama o zamanlar bize güzel geliyordu. Ve ben de yeni yeni VCD koleksiyonu yapmaya başlamışım. Sinemaya çok büyük ilgi duyuyorum. Şimdi o günlerde çalıştığımız radyo 3 katlı çok güzel müstakil bir villadan yayın yapıyordu. Etrafı böyle doğal, sessiz, sedasız, trafik olmayan bir tatil sitesi kıvamında bir yer. Şehirden birazcık uzak. Çok keyifli bir çalışma mekanıydı bu arada. Ve o zamanki çalışma arkadaşlarımızdan birkaç kafadar cumartesi akşamları film geceleri yapardık radyoda abi. Takardık yayını otomatiğe. Biz aşağı inerdik, böyle televizyon izleyebildiğimiz, pofidik koltukların olduğu, böyle yayıldığımız, kafamıza göre takıldığımız bir mekan vardı. Orada cumartesi geceleri film izlerdik, sucuk partisi yapardık falan böyle. Şöyle bir şey olmuştu. Şimdi alışveriş merkezi de yakındı. Gitmiştik alışveriş merkezine, bir şeyler almıştık filan. İşte ondan sonra filmlerin olduğu yere geldik, VCD reyonu. Verdim, kıydım paraya, aldım Yüzüklerin Efendisi'nin VCD'sini. Geldik radyoya, koyduk aldıklarımızı mutfağa falan, böyle hazırlıklarımızı yaptık. Kurulduk koltuğa. Ondan sonra ışıkları da kapattık. Açtım ben ambalajından filmi, çıkardım VCD'yi, böyle odaya yeni VCD kokusu yayıldı. Şimdi bu arada ben VCD'yi alırken üzerinde bir Türkçe ibaresi vardı. Kırmızı yuvarlak bir etiket olur ya. Türkçe konuşacak diye bekliyorum yani. Bekliyoruz. İşte hazırlandık, yayıldık. VCD'yi taktık. Bir başlattık abi. Türkçe konuşacak diye bekliyoruz ya. Bir başlattık. The world is changing. Kadın İngilizce konuşuyor. Ya da Elfçe. Elfçeydi galiba, pardon. Artık bir şeyler söylüyor işte. Türkçe değil. Myanmar. Aa evet, böyle bir şey çıkmıştı ağzından, hatırladım. Myanmar. Gestas diye bir şeyler. Ana. Zaten altyazıyı görünce böyle bir yüzüm düştü. Yani acaba dedim, sadece bu kısmına özel mi Türkçe konuşmuyor? Belki birazdan başlar Türkçe konuşmaya. Şimdi o zamanın parasıyla bir de orijinal VCD almışım. Biraz para vermişim yani. Türkçe dublaj bekliyorum, böyle bir şey. Yamar. Gestas fiyers. Bir şeyler. Ondan sonra devam ediyor film. Komple film Türkçe altyazı. Zaten hemen VCD'nin kutusuna bakmışımdır herhalde. Bir baktım, Türkçe dublaj değil, Türkçe altyazı. Abi öyle hayal kırıklığına uğramıştım ki. Yani resmen paramı çöpe atmışım gibi hissetmiştim yani. Tüh be demiştim yani. Ulan baksana şu üzerindeki etiketi doğru okusana ya. O kadar para verdim, İngilizce film almışım ya. Şimdi geldi altyazıyı takip et. Acayip canım sıkılmıştı yani, moralim bozulmuştu. O tarihten sonra abi artık ben Türkçe dublaj film izlememeye başladım. Baktım, filmi izlerken mi buna karar verdim, ne zaman karar verdim bilmiyorum ama yani olay budur abi yani. Çok daha gerçekçi oluyor, çok daha orijinal oluyor, etkileyici oluyor, bilmiyorum nasıl tarif edeyim. Aslını seyrediyormuşsun gibi hissediyorsun yani. Türkçe dublaj izleyince sanki imitasyonunu seyrediyormuşum gibi hissediyorum ben. Yani kopyası, fake gibi geliyor birazcık böyle. Ama her şeyle orijinalini izlerken, sesler de orijinal olunca, bizzat filmin kendisiyle muhatap oluyormuşum gibi hissediyorum yani. Böyle Türkçe dublaj olunca araya sanki birisi giriyormuş gibi. Başka birisi bana filmi anlatıyormuş gibi hissediyorum. Çok keyif almıyorum açıkçası Türkçe dublajlardan.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: P-Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur, VIP Class 5 Yıldız.
2: Bir gün kedimizi veterinere götürdüm aşı için. Şimdi sıra bekliyorum. Çok ilginç bir aile geldi veterinere benden sonra. Bir tek ben vardım ve aileden veterinere ilk giren de ailenin ergeni muhtemelen. O yaşlarda çünkü. 14 yaşlarda falan olması lazım. Ve çok ilginç bir tipti. Yani hatta hayatımda gördüğüm en ilginç ergen diyebilirim. Bir kere o kadar şişmandı ki 14 yaşlarında ama Ata Demirer'le eşit. Öyle bir şey düşün. Bir de incecik bir sesi var. O incecik sesiyle veterinere girerek böyle o koca cüssesiyle anne ya dedi, bizim kediyi göstererek yaklaşarak aynı zamanda anne ya dedi, şuna baksana ya filan. Bir de siyah saçlar var. Saçının ön tarafında bembeyaz bir bölüm var. Saçının belli bir bölümünü, ön tarafından belli bir bölümünü beyaza boyatmış ama bembeyaz. Yani sincap gibi. Çocuk devasa bir sincaba benziyor. Kocaman bir kafa, yani o kadar ilginç bir tip ki. Ve o haliyle bizim kedimizi ilginç bularak anne ya şuna bak. Bir de kollarında, bacaklarında yanık izleri falan vardı. Yani her şeyle garip görünüyordu çocuk. Muhtemelen yazlıkçıydılar ailece. Denize falan gitmişlerdi. Biraz zengin bir havaları vardı yani. Yani orada asıl ilginç olan çocuğun kendisiyken en ilginç şey bizim kedimizmiş gibi anne ya şuna bak diye yaklaşması çok ilginç bir görüntüydü. Ve bir o kadar ilginç bir şey daha. Çocuğu birine benzetiyorum ama bir türlü çıkaramıyorum. Ama böyle bir benzerlik yok. Uyuz oldum, çıkaramıyorum çünkü kime benzettiğimi. Tanıdığım biriyle böyle sanki bir yüz nakli yaptırmış gibi. O ona kendi yüzünü vermiş, o da ona kendi, böyle o kadar benziyor. Yani bu yüz ona ait olamaz, o kadar aşinayım. Allah'ım delireceğim. Yani çocuk o kadar ilginç bir insan ki bakmaktan kendimi alamıyorum. Zaten kendi halinde bir ilginç. Bir de kime benzettiğimi çözmeye çalışıyorum. Gözümü alamıyorum çocuktan. Korkuyorum fark edecek diye, böyle garip bir durum olacak diye. Çok tuhaftı yani. Çocuk içeri girer girmez dikkatimi çekti zaten. Ve girmesiyle beraber aa şuna bak diye kedimizin üzerine yürümesi yani. Ve o benzerlik, Allah'ım, yani benzerlik de değil, çocuğu tanıyorum adeta.
3: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Selam Tuncay, ben Gümrücün E-Komotini'den Serhat. Sizin aracılığınızla bugün sözlenen arkadaşlarımız Arzu ve Gökhan'a mutluluklar diliyoruz. Programımız da çok eğlenceli. Türkiye'deki sevdiklerime selamlar demiş. Biz de sizlere selamlar gönderiyoruz. Aydın'ın Nazilli ilçesinden dinliyorum sizi Tuncay Bey. Adım Ayhan. Teşekkürler yayınlarınız için. Burada böyle programlar yayınlayan doğru düzgün radyo yok. Radyonuzu severek takip ediyorum. Keşfettiğimden bu yana. Çok teşekkürler sevgili Ayhan. Aydın'a da selamlarımızı gönderelim. Devam edelim.
1: Tuncay Saran Show.

İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan Efes Antik Kenti gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklarla aydınlatılarak ziyaretçilerine gece saatlerine kadar kapılarını açtı. İnşallah fırsat olur. Çok güzel bir uygulama bence. Biz bir defa gitmiştik yıllar önce 2015 yılında. Gerçekten o kadar sıcak, o kadar bunaltıcıydı ki şapka, şal falan böyle bulursam tepeme koymuştum yani bunalmamak için sıcaktan. Çok güzeldi, çok etkileyici bir yer gerçekten. Bütün o yapılar, tarihi eserler. Onları gecenin büyüsü ve gizemi altında sıcak olmadan böyle ferah ferah ışıklarla aydınlatılmış bir halde görmek çok daha farklı ve güzel bir deneyim olacaktır diye düşünüyorum.

0: Hanıma dedim gel bir film seyredelim. Ne tür bir film seyredelim? Sen seç bu sefer dedim. Hep ben seçiyorum. Ona öneriyorum 3 tane film mesela, böyle oluyor ama o 3 taneyi de ben seçiyorum yani. Sonuç itibariyle benim seçtiğim bir film olmuş oluyor. Ama iyi araştırıyorum bu arada yani, bayağı bir. IMDb puanları, yorumları, konusu falan, keyif alır mıyız bu filmden, nedir ne değildir diye bakıyorum iyice, ona göre şey yapıyorum ama neyse dedim bu sefer ona sorayım. Ne tür bir film izlemek istersin diye, hani türünü belirlesin en azından şimdi yani. Ya dedi romantik komedi olabilir, aksiyon olabilir. Genelde aksiyon istiyor. Dedim tamam, bir romantik komedileri bir araştıralım bakalım neler varmış izlemediğimiz, kaçırdığımız diye. Şöyle bir araştırayım dedim. Araştırdım abi. 2001 yılı yapımı Serendipity diye bir film buldum. Serendipity, tesadüf diye geçiyormuş galiba Türkçe'ye çevrilmiş hali. Ya bazen böyle geçtiğimiz yıllardan, 90'lı yıllardan ya da 2000'li yıllardan veya 2010'lu yıllardan bazen böyle önerilen, işte birilerinin öve öve bitiremediği, bol ödül almışlar yani, önemli, keyifli, izlenmesi gereken ama kaçırdığım filmlere denk geliyorum, şaşırıyorum. Nasıl kaçırmışım ya böyle bir filmi? Çünkü ben hakikaten yakından takip eden bir insanım sinema dünyasını. Milyarlarca film izlemişimdir yani. Milyarlarca. Yani çok izlemişimdir hakikaten. Evimin bir duvarı komple DVD böyle. Boydan boya. Soldan sağa, yukarıdan aşağı. Öyle diye söylemiyorum ama öyle yani. Demek ki benim kadar çok sinema seyreden bir insanın bile kaçırdığı çok film olabiliyormuş arkadaşlar. Sonsuz bir okyanus gibi sinema dünyası. Bunu da kaçırmışım. Serendipity, tesadüf, romantik komedi. John Cusack, bilenler bilir. Bir de Kate Beckinsale. Hanımefendi Pearl Harbor'la tanıdığımız güzel bir oyuncu hakikaten. Film nasıldı peki romantik komedi olarak? Şöyle söyleyeyim, güzel film. Ben beğendim. Yani filmi izlemeye başladığınız ilk andan itibaren benim olayım bu diyor, sizi içine çekiyor böyle. O yılbaşı atmosferi, o romantizm, aralarındaki elektriklenme. Çok romantik, kimi zaman klişe ve biraz zorlama gibi gelse de çok keyif alarak izlediğim bir romantik komedi filmi oldu benim. Görselliğini çok beğendim filmin. Ruhunu çok beğendim yani. Bilmiyorum, böyle bir aşk var mı artık günümüzde yani? Şu dikkatimi çekti. Filmde karakterlerin ya cep telefonları yok ya da yok gibi yani. Hani sürekli kullanmıyorlar falan ya böyle, ellerinde değil. Bilmiyorum, dikkatimi çekmedi yani. İkisinin de normalde başka ilişkileri var. Erkek olan bir kadınla evlenmek üzere. Diğerinin de hayatında biri var. Ama ikisinin de işler yolunda gitmiyor. Ve birbirlerine aşık oluyorlar bunlar. Ama kadere bırakıyorlar bir yandan da olup bitecek olanları. Kader bize ne gösteriyorsa o yönde ilerleyelim diyorlar. İlk tanışma anlarından sonra farklı yollara yöneliyorlar. Ama ondan sonra bir şekilde ikisi de kararını değiştiriyor ve birbirlerini arıyorlar. İşte o noktada şey dikkatimi çekti. Yani bugün olsa cep telefonları, WhatsApp, sosyal medya, Facebook, Twitter, Instagram falan o kadar çok kanal var ki yani. Hani birbirlerini bulabilecekleri. Ama filmde öyle bir şey yaşanıyor ki. Çok büyülü bir şey yaşanıyor yani. Öyle olunca, daha zor olunca bir anlamı oluyor sanki, bilmiyorum. Şimdi her şey çok kolay, dejenere olmuş gibi. İstediğin zaman istediğin kişiye ulaşabiliyorsun. Ama o zaman birine ulaşabilmek için bir şehire gidiyorsun. Mekanların daha fazla anlamı varmış diye düşünüyorum. Yaşanan olayların, doğal olayların, teknolojinin dışında kalan olayların, mekanların, objelerin, her şeyin daha fazla anlamı varmış diye düşünüyorum. Orada öyle bir şey yaşanıyor ki birbirlerine ulaşmaya çalışıyorlar falan. Ay be diyorsun, ne aşk yani. Hemen bugünle kıyaslıyorsun doğal olarak. Şimdi olsa hayatta böyle bir şey olmaz. Yoktur herhalde diye düşünüyorsun yani. Çünkü dediğim gibi herkes birbirine kolaylıkla ulaşabiliyor. O filmde gördüğümüz büyüleyici şeylerin, tesadüflerin günümüzde sanki çok fazla yeri kalmamış gibi düşünüyorum yani, bilmiyorum. Çok ilginç tesadüfler falan oluyor böyle, çok acayip yani, vay be diyorsun. Çabalıyorlar falan, böyle başlarına çok ilginç şeyler geliyor. Şimdi hepsini anlatmayayım. Güzel bir romantik komedi, öyle söyleyeyim. Tavsiye ederim. Serendipity, tesadüf olarak geçiyor sanırım. Türkçe'ye çevrilmiş hali bu. Güzel bir romantik komedi.
1: Tuncay Saran Show.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
1: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
1: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 250 kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

plaktan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Takvimler 8 Haziran'ı göstermekte. Günün adı pazartesi, haftanın ilk iş günündeyiz ve yaz artık iyiden iyiye kendisini hissettirmeye başladı. Gelsin artık bir zahmet, gerçekten güneşe de hasret kaldık. Ben Nurgün efendim, hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraberiz. Yeni bir haftaya başladık. Umarım bu yeni hafta bizlere güzel haberler getirir. 2 saat boyunca yine geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Sevgili dinleyenler, bugün neden bahsedeceğiz? Bugün yıllardır kadınlara ait sandığımız pek çok alışkanlığın aslında erkeklerden geldiğinden bahsedeceğiz sizlere. İşte makyaj, etek, şemsiye, hatta pembe renk, hepsi bir zamanlar erkeklerin gücünü, statüsünü ya da ihtiyacını temsil ediyordu. Bugün onlardan bahsedeceğiz ve hep beraber şaşıracağız. Güzel bir şarkı sonrasında başlayalım.

Efendim bugün yıllardır kadınlara ait sandığımız pek çok şeyin aslında erkeklerden geldiğinden bahsedecektim sizlere. Pembe renkle başlamak istiyorum. Hep derler ya, pembe kız rengidir, mavi erkek rengidir. İşte bir zamanlar tam tersiydi. Bir zamanlar derken 20. yüzyılın başlarından bahsediyorum. Efendim 20. yüzyılın başlarında batıda bazı yerlerde pembe erkekler için daha uygun görülüyormuş. Çünkü kırmızının bir tonu sayılıyormuş. Mavi ise daha sakin ve zarif kabul edilip kızlara yakıştırılıyormuş. Artık zamanla ne olduysa bu böyle döne döne mavi erkek rengi, pembe ise kız rengi olarak hafızalarda yer etmiş.

kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu eskiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar bu. Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu eskiler, hatırladıkça

kadınlara ait sandığımız şeylerin aslında bir zamanlar erkeklere ait olduğundan bahsediyoruz efendim. Şemsiye bir zamanlar erkek aksesuarıymış sevgili dinleyenler. Şemsiye ilk olarak güneşten korunmak için kullanıldı ve uzun süre erkeklerin statü göstergesiydi. Avrupa'da 18. yüzyıla kadar şemsiye erkek aksesuarı sayılıyordu.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, bugün aslında kadınlara ait olarak bildiğimiz ama yıllar yıllar öncesinde erkeklere ait olan bazı ilginç şeylerden bahsediyoruz. Bu madde beni çok şaşırttı. Makyaj efendim. Makyajı ilk erkekler kullanıyormuş. Antik Mısır'da erkekler de göz makyajı yapıyordu sevgili dinleyenler. Eski filmlerden hatırlarsınız. Hem estetik hem de güneşten korunma amaçlı. Ve tabii bir de dini anlamları varmış efendim. Erkeklerin yaptığı makyajın, haberiniz olsun.

Harika şarkıları eşliğinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Programımızın başında dedik, yaz iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı diye. Çok özlemiştik. O kadar kapalı, o kadar gri günlerden geçtik ki efendim. Yaz gerçekten şöyle insanın içini enerji ve neşe dolduruyor. En azından benim o şekilde yapıyor, bilmiyorum. Kimi insan da kapalı hava insanıdır. Yağmur, yağmuru da çok severim ama böyle bir hani güneş enerjisiyle çalışan insanlar vardır ya, işte ben de onlardan bir tanesiyim sanırım. Şöyle enerjik, harika, hareketli bir şarkıyla devam etmek istiyorum. Şöyle bir Tarkan diyelim, Tarkan'a kulak verelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.

Harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz efendim. Aslında kadınlara ait olarak bildiğimiz ama yıllar öncesinde erkeklere ait olan bazı şeylerden bahsediyorduk sizlere. Bunlardan bir tanesi de yine şaşırdığım bir madde peruk. Peruk erkeklerin statü göstergesiymiş sevgili dinleyenler. Ne zamandan bahsediyorum? 17-18. yüzyıllardan bahsediyorum. Efendim 17 ve 18. yüzyıl Avrupa'sında özellikle aristokrat erkekler peruk kullanıyordu. Statü ve güç sembolüydü peruk o dönemlerde. Haberiniz olsun.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
5: Έχετε ψαράδες ψαριά.
6: Πέστρο Φαροδόπης.gr.
5: Ψαράδες ψαριά.
6: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
5: Ψαράδες ψαριά.
6: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
5: Αλαμαριά.
6: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
5: Έχετε ψαράδες ψαριά, βρέχετε ψαράδες ψαριά.
0: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

Kırık Plak'tasınız, ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Kadınlara ait olarak bildiğimiz ama aslında erkeklere, zamanın birinde tabii ki de erkeklere ait olan bazı şeylerden bahsediyoruz sizlere. Bunlardan bir tanesi de etekler. Evet sevgili dinleyenler, yanlış duymadınız. Etekler ilk erkekler için yapıldı. Antik Mısır, Yunan ve Roma'da erkekler tunik, kilt benzeri kıyafetler giyiyordu. Pantolon çok çok daha sonra özellikle at binme kültürüyle yaygınlaşmış. Bunun öncesinde erkekler hep etek giyiyormuş sevgili dinleyenler.

Bugün aslında kadınlara ait olarak bildiğimiz fakat erkeklere ait olan bazı şeylerden bahsediyoruz. Çanta da bunlardan bir tanesi. Bu da şaşırdığım bir madde. Tarihte çanta benzeri eşyaları daha çok erkekler kullanmış sevgili dinleyenler. Askerler, tüccarlar, modern kadın çantası çok daha sonra moda olmuş. İlk zamanlarda, ilk dönemlerde yine eski filmlerden hatırlayacaksınız. Çanta bir erkek aksesuarıymış. Kırık plak devam ediyor.

Harika şarkıları eşliğinde sizlerle birlikteliğimiz devam etmekte. Ben Nurgül'le berabersiniz efendim. Bugün kadınlara ait olarak bildiğimiz ama zamanında erkeklere ait olan bazı eşyalardan bahsediyoruz. Yine en şaşırdığım maddelerden bir tanesi, son maddemiz topuklu ayakkabı. Evet efendim, yanlış duymadınız. Günümüzde kadın modasının ve zarafetin sembolü olan topuklu ayakkabılar tarih sahnesinde ilk olarak erkekler için çıkmış. Peki neden? Askeri bir ekipman olarak doğmuş 10. ve 15. yüzyıldan bahsediyorum. İlk topuklu ayakkabılar İran süvarileri tarafından at binerken üzengiye daha sıkı tutunmak ve ok atarken dengede kalmak amacıyla askeri bir ihtiyaç olarak üretilmiş. 16. ve 17. yüzyıla geldiğimizde ise Fers diplomatik heyetleri sayesinde Avrupa'ya ulaşan bu ayakkabılar Avrupalı aristokrat erkekler arasında büyük bir statü göstergesine dönüşmüş. Giymiş, şöyle bir gözünüzde canlandırın. O topuklu ayakkabılarla bir de erkeklerin yürüyüşünü gözünüzde canlandırın. Şimdi bize komik geliyor ama zamanında erkekler için bir statü sembolüymüş. Erkek aristokratların giydiği bu maskülen tarzı zamanla kadınlarda erkeksi bir güç ve moda unsuru olarak ödünç almaya başlamış. Peki ne zaman efendim erkek modasından çıkmış? Gibi 18. yüzyıla denk gelmekte. 18. yüzyıldaki aydınlanma çağıyla birlikte erkek giyimi daha sade, pratik ve rasyonel bir hal alıyor ve topuklu ayakkabılarda süs düşkünü ve duygusal bulunarak tamamen erkek modasından çıkıp kadınların tek elinde kalıyor.

Hep plaktasınız efendim, ben Nurgül'le berabersiniz. Yavaş yavaş artık programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Instagram adresimizi hatırlatmak istiyorum sizlere. Bizlere Kırık Plak Radyo Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdi güzel bir şarkıyı buluşturacağız sizlerle. Sonrasında eve daha etmek üzere buradayız.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

günlük biz Aylan Süren'in burada sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: Ferosum bilirsin.
4: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
5: Hiç mi beni sevmedin?
6: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
4: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
3: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 35 38 97 77 69 69 69 69 69 69. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım olur.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Χαπέρις Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.